0: Radyo İçin. Radyo İçin.
1: Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye, meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ay-

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Dinlediğiniz programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deli

0: tarafı olan gene.
1: Bırak Allah'ını seversen inşallah bir yerde geberir kalır.
0: Aman inşallah.
2: Hop hop hop, geri bas. Bana bak, hem ağzını hem de buraları topla. Karı koca yan gelip yatıyorsunuz. Hadi bakalım, durmayın, çalışın. Bedava ekmek yok.

0: Genel Başkan'a selam. Ne?
1: Günler olsun başkanım.
0: Aa başkanım, sizin mi Genel Başkanım?
2: Oo başkanım, başkanım. Bir fotoğraf başkanım çekilebilir mi?
3: Sizinle.
2: Sizinle çekeceğiz başkanım.
4: Korkutursun gençler.
2: Eyvallah başkanım.
5: Başkanım, canlı yayındayız. Kimseye karışmayın başkanım.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: aralarında.
1: Yakup abiyle biz de dedikodu yapıyoruz. Vallahi yaklaşık 20 yıldır tanırım. İlk defa bu kadar uzun böyle bir dedikodu yaptık. Böyle radyo camiasından, servislerden, işlerden, ekonomi, siyaset, spor. Ne kaldı abi yapmadığımız? Bütün konuları herhalde.
0: Efendim 07.
1: 20 saatlerimiz YKP Yakup Oto katkılarıyla ilk saatimizin startını verdik. Birazdan da kendisini stüdyoya alacağım. Bana en çok şey soruluyor. Ya işte biz bu fiyata şey. İşte şöyle neredeydi? Şuradaydı. Bak mesela dinleyicim yazmış bana. Mesela biz 3500 TL'ye biz arabanın yağını değiştirirken YKP Yakup Oto nasıl arabaya bakım yapabiliyor? Bunun sırrı nedir? Ben de geçen gün soracaktım gerçeği ama dedim neyse buraya geldiği zaman yüz yüze konuşalım. Birazdan soracağım efendim. Kendisi canlı yayında açıklayacak. Bu fiyatlara biz arabanın yağını bile değiştiremezken Yakup abi sen nasıl arabaya bakım yapıyorsun? Bu işin sırrı nedir? Sadece bakım mı bir de check-up yapıyor yani. Çaycı senin araba neydi? Sen sattın arabayı sen. Aa fakir. Oğlum evin yürüme mesafesinde.
0: Allah Allah.
1: Peki bir müjgan yapalım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da benim de merak ettiğim soruyu kendisine soralım.
0: Herkese günaydınlar.
2: Bir saniye bir yol çıktı.

0: Sizleri çok seviyorum. Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Senin gibi güzel bir insanı buraya koyduğu için, reyting rekorlarını alt üst ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır, minnettarım. Seni dinlemekten hiçbir zaman bıkmayacağım ve bıkmam da.
1: Aferin.
2: Aferin yavrum.
1: 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim.
2: Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi.
3: Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be.
2: Ya o kadar adamı nasıl vurdu?
4: Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti. Grav grav grav. Büyük adammış be.
2: Analar böylesini bir daha doğurmaz. Ay, çok da yakışıklı delikanlıymış.
5: Şükürler olsun Rabbime.
6: Bizi Recep belasından da adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar.
7: Deli Murat. Deli Murat. Radyo 2.

reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Çaycı. Yarım şu Yakup abiye söyle. O içeride süsleniyor galiba. Ya buranın radyo olduğunu söyle. Görsel yok yani. Geliyor mu? Gelsin, gelsin. Gelsin Yakup. Yakup abi ne kadar süslendin. Abi benden başka kimse yok burada. Benim, sağ olsun. Gelirken eli boş gelmemiş. Bize böreğimizi falan getir. Çok teşekkür ediyorum ya. Yakup abi hoş geldin. Abi şu sandalyeyi al yanıma gel. Biraz samimi olalım seninle gel abi. Abi ne makyaj yaptın böyle ya. Hazır mısın abi?
1: Hazırım.
0: Buyur abi.
1: Evet merhabalar herkese. Merhaba. Hayırlı yayınlar.
0: Nasılsın abi, iyisin?
1: Sağ ol kardeşim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın.
1: Yıllar ya, sonra.
0: Abi 20 yıl oldu mu abi? Evet. 20 yıl var herhalde. Ya.
1: 20 yıldır tanışıyoruz tabii de yani 20 yıl olmamıştı tabii şey radyo reklamında.
0: Yok yani ama yaklaşık 20 yıldır evet, tanırım seni
1: evet,
0: abi.
1: Evet, evet.
0: Yani çocukluğunu bilirim derler ya senin. Sen evet, benim çocukluğumu biliyorsun. Yakup abi gelmişken sana hazır şunu sorayım.
1: Evet.
0: Abi şimdi geçen gün birkaç dinleyicimden bana şey geldi. Mesaj geldi de. Bu fiyata. Yani biz arabanın yağını değiştiremiyoruz.
1: Evet.
0: YKP Yakup Oto. Arabanın bakımını 3500 TL'ye nasıl yapıyor? Bana söylenen şu. Acaba daha doğrusu sorulan şu. Kullandığı yağlar mı dandik? İşte eski yağ mı kullanıyor? Bu fiyata nasıl bakım yapabiliyor? Önce şu yağ olayını bir açıklarsan abi.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ilk önce Murat. Bu konuda aynen, bu konuda şunu söyleyeyim.
0: Göbeğinden gelemiyorsun abi galiba.
1: İleri doğru çıkamıyorum. Tamam. Sesimi kesiyor falan diyormuşum.
0: Abi, abi
1: tamam. Şöyle, tamam. Böyle iyi mi şu anda?
0: İyi abi.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir kere yağı toptan alıyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz tır tır yağ getiririz. Hı hı. Depolarımıza yerleştiririz onları. Benim atıyorum yaklaşık bir sene önce almış olduğum yağlar
0: evet,
1: hala kullanıyorum şu anda yağları. Ve artı
0: kulaklık duyuyor değil mi?
1: Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Çok
1: ve artı bizim şöyle bir avantajımız var
0: evet,
1: Murat. Bizim çok fazla bir giderimiz yok. Evet geldi.
0: Şu an geldi mi?
1: Geldi geldi şu anda.
0: Evet.
1: Sesimi duyuyorum.
0: Duyuyor musun? Güzel.
1: Bizim bir kere...
0: Ben kaçırdım abi burayı. Yağ toptan mı alıyorum?
1: Yağ yani... biz toptan alıyoruz.
0: Herkes... sen fazla alıyorsun.
1: Fazla abi, alıyorum.
0: Anladım.
1: Tamam. Bir de ben iki marka kullanıyorum.
0: Evet. Bu markayı söyle abi. Söyle. Parasını senden alacağım nasıl olsa.
1: Castrol.
0: Tamam.
1: Petrol Ofisi.
0: Yani bilinen en iyi markaları evet, kullanıyorsun.
1: Evet.
0: Güzel
1: evet,
0: abi. Yani tamam, şöyle mi? Şimdi herkes toptan alıyor yağ ama sen... Daha fazla alıyorsun
1: daha fazla
0: galiba
1: alıyorum,
0: değil mi? Tabii. Oradan çünkü, da iyi bir indirim alıyorsun.
1: Çünkü neden biliyor musun? Yetiştiremiyorum zaten. Hani bu radyo reklamından dolayı yetiştiremiyorum evet, zaten yağı ben. Yani ben bazen oluyor böyle firmalarda yağ bile kalmıyor. Artık farklı firmalara geçiyorum almak için hani. Oralara saldırıyorum ki hani ben, bana yağ verin, bana yağ gelsin
0: o
1: diye.
0: O kadar çünkü, gidiyor
1: benim işim yağ çünkü yağ evet, değişimi.
0: Peki bu benzinli araçlarda 3500 TL bakım ücreti ödüyorlar.
1: Evet, benzinli araçlarda 3500
0: lira. Bakım derken onu biraz açabilir miyiz abi? Neler var? Neleri kapsıyor bu bakım?
1: Bunun için de şöyle söyleyeyim sana.
0: Mesela geçen gün ben bir dinleyicime şey dedim. Check-up hediye ediyoruz dedim. O şey sanmış yani. Hastaneye ben mi gideceğim diye. Kendine yani aracı getir. Aracı evet, araca bakım yapıyoruz. Evet. Check-up'ı da şoföre evet, hediye ediyoruz sanmış.
1: Şöyle söyleyeyim. Filtreler var zaten.
0: Evet.
1: Filtreler var. Artı
0: yağ
1: motor,
0: filtresi.
1: Evet,
0: hava filtresi.
1: Hava filtresi.
0: Arabanın yağı.
1: Evet, motor yağı. Ondan sonra artı işçilik. Zaten şu anda yağını alıp bir kendi ustasına götürmeye kalksa 2000 lira işçilik alır. Doğru mu?
0: Doğru yani.
1: Alır yani sonuçta 2000 lira işçilik alır.
0: Abi eldiveni giyiyor 2000 lira alıyor zaten. Yani yapacağı iş önemli değil.
1: Evet, selam versen borç çıkıyorsun
0: aynen
1: zaten.
0: Aynen öyle abi.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir de bizim burada en avantajlı olduğumuz şey şu. Bizim kiramız da yok. Kendi
0: evet,
1: yerimiz.
0: Evet. Oradan da...
1: Oradan evet. Stopayım yani, sana hiçbir şeyim
0: mesela
1: yok.
0: Normalde benzinli aracı... yani sen bu indirimleri almamış olsan... ne kadarlık bir fiyat sunarsın müşteriye?
1: 6500 lira.
0: 6500 lira. Yarı yarıya fark ediyor.
1: Evet. 6500 liradan aşağı yapmayız biz normalde.
0: Peki. Aracını getiren müşterimiz ne kadar sürede aracını geri alıyor?
1: 40 dakika.
0: 40 dakika. Evet. 40 dakika. Peki check-up nedir abi? Onu da biraz
1: check-up da söyle söyleyeyim sana. Yani arabanın genel kontrolü.
0: Anladım.
1: İşte yani balatalarıymış, dikseriymiş onlara bakıyoruz. Adama söylüyoruz. Hani bunu izah ediyor. Diyoruz ki bak bunlar bitmiş. Kendisine de gösteriyoruz zaten. Hı-hı. 40 dakika içinde zaten arabayı bırakmıyor ya. Getiriyor. Biz onu kendisine böyle gösteriyoruz her şeyini. Yağ kaçakları varsa bunlara bakıyoruz. Eğer muayeneye girecekse bir muayene hazırlığı yapıyoruz ona. Hı-hı. Ne bileyim işte bir lambası mambası yanmıyorsa onlara da yardımcı oluyoruz. Yani araçla alakalı ne varsa aklına ne geliyorsa biz hepsini yapıyoruz zaten biliyorsun. Biz mekanikte zaten uzmanız. Kaporta boyada uzmanız. Hasarlı araçlarda bize yine danışabilirler bu konuyla alakalı.
0: Onu açmamız iyi oldu. Bazen soruyorlar bana sadece bakım mı yapılıyor diye.
1: Hayır. Hayır.
0: Evet.
1: Ama önümüz bakım. Öyle diyeyim sana. Ha. Ön görüşümüz bizim bakım. Yani niye diyeceksiniz? Bakın bir de hızlı iş biliyorsun Murat.
0: Evet.
1: Ya şu anda bir yetkili serviste bir bakım yaptırmak. Bırakalım yetkili servisi. Özel bir servise gelelim. Özel bir serviste bir arabanın marka atıyorum. X bir marka. Opel diyelim. Şu anda onun bir bakımı, dizel aracın bakımı şu anda 9000 lira para istiyorlar.
0: 9000 lira.
1: Normal serviste. Özel servis abi bu. Yetkili değil bak.
0: Yetkili
1: zaten.
0: Girdin mi çıkamıyorsun.
1: 18-20 bin lira.
0: Peki. Şimdi birazdan ağır bakımlara değineceğiz abi.
1: Evet.
0: Ona değinmeden önce bir sana ulaşmaları gereken numarayı bir kendin ver istersen.
1: Benim telefonumu vereyim ben kaydetsinler.
0: Evet. Yani bugün olmaz bir ay sonra arabanın bakımı gelir. Evet.
1: Araç bakım diye kaydedebilirler. YKP Akumoto diye kaydedebilirler. Ve benim Instagram adresim var oradan biz hediyeler veriyoruz onu da.
0: Tamam. Bugün de bir hediye verelim o zaman.
1: Verelim senin tamam. için senin tamam. yayında bir tamam. tane canlı yayında.
0: Tamam.
1: Birisini
0: bir
1: arasın.
0: Verelim.
1: Diyelim ki tamam sen bir hediye kazandın diyelim. Verelim bir yağ bakımı. Telefon numaramı veriyorum 0532 630 73 68 0532 630 73 68
0: buradan da detaylı bilgi alabilirler. Araçla alakalı soracak sorular olursa yine buradan ulaşabilirler.
1: Kesinlikle
0: yani,
1: evet.
0: Allah korusun kaza yapmış olabilir.
1: Her şey olabilir.
0: Her şey.
1: Araçla alakalı her şey olabilir. Veya sigortadan bir destek isteyebilirler benden. Bu sıralar sigorta şirketleri biliyorsun biraz problemli olmaya başladı. Mesajlar da çok geliyor sana.
0: Evet, mesela şunu sen oku abi istersen ya.
1: Bak, ne diyor günaydın. Deli Murat Yakup abi hoş geldin diyorum. Kesinlikle Yakup abi söylediklerini tamamen doğru. Kampanyası vardı ücretsiz yağ bakımı yaptı. Artı bir parçamda sıkıntı vardı. O parçayı da hemen tedarik etti ve o parçayı da arkadaş kimmiş ben tanıyamadım hadi bakayım ismi neymiş ya?
0: Tokatlı Mürsel.
1: Ha Mürsel abi tamam doğru. Vallahi beyaz eşyacı falan herhalde olması gerekiyor.
0: Olabilir abi. Mesajı çok güzel okudun abi tebrik ediyorum yani.
1: Okuyamadım ya.
0: Abi
1: Yakup abi ve ekibine tekrardan yani teşekkür ediyorum.
0: Normal
1: yazmış şey, abi işte adam.
0: Abi şimdi yayında gibi okumuyorsun. Yani normal dışarıda telefonla okur ya.
1: Abi, abi doğal bir insan.
0: Dinleyiciler de duysun abi. Yani.
1: Doğal bir insan evet evet. Duymuşlardır herhalde o kadar da. Güzel. Şöyle söyleyeyim ben sana. Mürsel arkadaşıma selamlar olsun. Evet tanıdım. Yani hayal meyal arkadaşı hatırlıyorum ama bayağı oldu herhalde. Bir 4-5 ay olmuştur arkadaşı göreli.
0: Evet.
1: Yani biz şöyle söyleyeyim yani bir de hani sen diyorsun ya neden böyle uygun yapıyorsun Murat onun açıklamasını da yapayım. Abi çevre piyasa yapıyorum daha iyi değil mi?
0: Ha,
1: müşteri yani, biriktiriyorum.
0: Evet.
1: Yani yarın öbür gün bu adamın bana başka bir işi de düşüyor.
0: Yani
1: sadece yağ bakımı değil.
0: Evet yani bugün bakım için gelir.
1: Bugün bakım için yarın, geliyor yarın bakım için Allah gelir. Muhafaza yok kaza olamıyor. Yani hani bunu ben böyle düşünmüyorum ki. Yani ben orada vermiş olduğum 4500 lira 3500 lira yapmış olduğum bakımdan da para kazanıyorum yani. Bu arada para kazanmıyorum değil. Ondan da para
0: yani
1: kazanıyorum.
0: Yani bu 3500 liradan para
1: kazanıyorum. Ben para kazanıyorum oradan.
0: İyi güzel abi servis işine mi girsek ne yapsak?
1: Yani yok adam? Yok ben ondan da para kazanıyorum. Para kazanmıyorum aklımda ya böyle bedava yapıyor falan. Gibi düşünmesinler. Ben oradan da para kazanıyorum.
0: Cüzi bir yani.
1: Tamam, kazanıyorum
0: çok şükür yani.
1: Ya ben yani şöyle söyleyeyim sana. Ben şimdi filtre alıyorum abi. Koli filtre alıyorum mesela. Bir arabanın markasının atıyorum. Doblo değil mi? Ben 100 tane alıyorum mesela.
0: Yani şey gibi oluyor o zaman. Farkı şu oluyor. Az alırsan eğer o filtreyi müşteriye örnek veriyorum 20 liraya satman gerekiyor. Çok fazla aldığın için
1: Murat yani
0: 20
1: yüzde,
0: değil de 10 liraya
1: %40 fark ediyor.
0: Yani neredeyse yarı yarıya fark ediyor.
1: Az mı yani %40
0: abi,
1: ya?
0: Abi etmeden mi yani senin 3500 lira yaptığın bakım normalde o zaman 7000 lira olması gerekiyor. 7000.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Evet evet evet.
0: %50'lik
1: yani bunu zaten sağlıyoruz biz. Hani burada milletin hani kafasında şu kalmasın ya bu adam gerçekten yağı gerçek. Bir de yani yanında yapıyoruz biz bakımı.
0: Evet. Evet, gözünün önünde oluyor. Kullandığın işte, yağı görüyorlar.
1: Evet, Mürsel kardeşimiz mesela o yanında yapmışızdır onun bakımını yani. Biz yanında yapıyoruz. Kutuyu da yanında açıyoruz. Ben kutuyu da her zaman personellere de söylüyorum bizim. Diyorum ki müşterinin yanında açın. Hani yok açık bidondur falan öyle kafalarından geçirmesinler. Bidonu yanında açın. Zaten bakım kaç dakikalık iş abi? 30 dakika 40 dakika. Geliyor adam bekliyor orada 2 dakikada yapıyoruz. Bazen millet eşini gönderiyor. Biz eşine de bunu izah ediyoruz. Yani diyoruz ki bak böyle böyle yapıyoruz. Bunu yani söylüyoruz artık tamirci yaptık herkese.
0: Bayanlara da
1: anlatıyoruz. Anlatıyoruz yani tabii tabii.
0: Allah sabır versin.
1: Bu arada bizim iki tane yerimiz var. Evet. Kadosan'ın içinde bir de Kadosan'ın dışında. Tek şube. Hani herkes bizi arıyorlar. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında yeriniz var mı diye.
0: Az önce bizim... de konuşmuştuk bunu.
1: Evet. Ya bölünüyorsun çünkü biliyor musun?
0: Yani bir Yakup abi daha olsaydı buraya şubeyi koyardım.
1: Evet.
0: Yani sen
1: benim gibi birisi daha olsaydı ben bir şube daha koyardım.
0: Bazı firmalar hani şubeleşince lezzetini kaybediyor ya.
1: Evet.
0: Sen bunu kaybetmemek için.
1: Evet ama şunu da söyleyeyim ben sana. Çoğu çevremde hep buradan. Beylikdüzü.
0: Evet.
1: Başakşehir. Bahçeli evler. Buralardan bana çok dön alıyor. Bağcılar.
0: Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Yani nereden baksan araç bakımı mesela 3500 TL yapıyorsun. Burada yaptırmaya kalksa 7000 lira diyelim. 7000. Örnek veriyorum.
1: Evet.
0: 3500 lira kar. Adam 500 liralık yakıt alır. Buradan senin oraya gelir.
1: Geliyor.
0: 3000 lira yine kar
1: yaptırıyor,
0: oluyor.
1: Evet. Aynen. Ve diğer işlerini de yaptırıyor adam. Diyor ki o diyor ben bir sürü iş yaptırdım arabaya diyor mesela. Geçenlerde Beylikdüzü'nden adam geldi bastı geldi. Beylikdüzü'nden geliyorum ben diyor.
0: Neden gelen var abi?
1: Sana diyor 4 saatimi ayırdım diyor. Benim arabaya komple bak diyor. 4 saatini ayırdı adam bize.
0: Komple bakım.
1: Ağdan Z'ye bak diyor. Benim arabaya böyle yağ bakımıyla beni gönderme diyor.
0: Ağır
1: benim
0: bakım fiyatı verebiliyor musun abi mesela? Yani ağır bakımların fiyatı...
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ağır bakımı da şöyle yapabilirim. Bana bir ruhsat yollarlar.
0: Arabanın şase numarası. Anladım. Oradan
1: şase. Yani
0: fiyatını hemen telefonla
1: şase numarası. Hemen bana WhatsApp'tan desinler ki ya bu arabanın işte ön balatası kaça değişir? Diski kaça değişir? Bu basit bir şey esasında. Hemen ben onlara gün içinde zaten kesinlikle dönüş yaparım.
0: Yani WhatsApp'tan
1: bizden fiyat almadan tabii bizden fiyat almadan iş yaptırmasınlar.
0: Anladım.
1: Abi kimse kimseye güvenmiyor artık Murat.
0: Aynen, doğru söylüyorsun.
1: Güven kalmadı artık millette. Aynen. Millet para veriyor ama neye veriyorum ben diye hani düşünüyor biliyor musun
0: ya? Ya ben gözümle gördüm. Adamın arabasının parçasını sökmüşler, geri takmışlar. Değiştirdik demişler. Hı-hı. Aynı parçayı takıyorlar. Yani kullanılmış parçayı ama biz ne abi hangi biz abi arabanın altına girip de parçaları kontrol ediyoruz
1: doğru,
0: abi?
1: Doğru.
0: Kimse bilmiyor.
1: Bak bizim mesela Google yorumlarımıza baksınlar. Ben daha bir tane kötü bir yorum görmedim.
0: O da işine hak
1: kötü bir yorum görmedim.
0: İşte şubeleşmediğin için abi bu da.
1: evet şubeleşeceğim. Bak dağılırsam.
0: Abi işin başında durmak.
1: Evet. Aynen. Ben hep oradayım çünkü.
0: Evet.
1: Yani bazen böyle çok böyle kaza böyle göremiyor müşteriler beni ama ben yine de onlara gittiğimde arıyorum mesela. Hani diyorum ki gelmişsiniz işte memnun kaldınız falan diye. Bizim orada tabii Fatih ustamız var bu arada. Ona da selam olsun buradan. Mesela o kendi işi gibi sarılır. Benim dayı oğlum olur bu arada. Akrabam yani. Kendi işi gibi sarılır. Ve bütün müşteriye de hakim yani.
0: Tamam abi. Bir numaranı verelim abi. Bir şarkı arası verelim.
1: Tamam tekrar bir numarayı vereyim. Kaydetsinler. Evet. 0532 630 73 68. Evet. Instagram adresimi de vereyim. Oradan şansınlar. YKP Yakup Oto 34.
0: YKP Yakup Oto 34.
1: Evet. Tamam. Bu da Instagram adresimiz.
0: Bir şarkı arası verelim. Şarkıdan sonra yeni sorularım
1: var. Hediye verelim.
0: Ne verelim abi?
1: Bir yağ bakımı verelim birisine.
0: Birine yağ bakımı edelim.
1: Evet.
0: Tamam abi.
1: Tamam.
0: Veriyorum.
2: Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Şarkıdan sonra devam edeceğiz. Yakup abi bana demişti ki ya ilk tanıştığımız zamanlar Murat'cığım dedi arabayla alakalı nasıl bir sıkıntın olursa beni ara. Bir gün aradım abi. Yayına gideceğim sabah 6:30 abi. Aradım uykulu sesle açtı efendim dedi. Abi dedim arabayla alakalı ne olursa beni ara demiştin ya evet dedi. Arabanın anahtarını bulamıyorum dedi.
1: Kapat lan telefonu.

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Efendim 07 57 yaptık saatlerimizi. Yakup abi gel gel, kaçma, gel. Gel. Demin anlattım ya, araçla alakalı ne olursa beni ara demişti. Ben sabah arabanın anahtarını bulamadım. Gıcıklığına esprisi olsun ya. Benim anahtarı bulamıyor, kapat telefonu dedi. 3 gün sonra bir daha aradım. Abi dedim, arabayla alakalı ne olursa ara dedin ya. Dedi. Abi arabayı nereye park ettiğimi hatırlamıyorum dedim. Gel abi gel. Ayakta mı seviyorsun? Ayakta. Ayakta konuşayım. Peki abi. Şöyle gel abi.

0: şöyle söyleyeyim, yeni açanlar da varsa hani biz yağ bakımını neden bu kadar uygun yapıyoruz diye.
1: Bu arada fiyatı ver istersen.
0: Gerçekten uygun ama yani fiyatlara bakınca şöyle, yani şu anda mesela arabasının markasını bilse, eski tamircisini arasın, desin ki ya ben aracıma bir yağ bakımı, periyodik bakım yaptırmak istiyorum, malzemeler de sizden diye bir fiyat alsın. Evet. Ya alacağı fiyatı ben sana söyleyeyim. 7.000-7.500 lira.
1: Malzemeler.
0: Malzemeler dahil olsun, 7.000-7.500 lira fiyat alacak. Öyle bir fiyat alacak. Bizde binek araçlar, binek benzinli araçlar 3.500 lira.
1: Evet, ekstra bir ücret yok. İşçilik, her şey dahil.
0: İşçilik, filtreler ve yağ dahil yani bunun içinde. Evet. Yağımız da zaten biliyorsunuz marka Castrol.
1: Evet.
0: Güzel bir yağ.
1: İki oldu abi.
0: Evet.
1: Yağ reklamı. Tamam.
0: İkinciye şey yapacağız. Yani. Oradan da bir para alacağım. şöyle söyleyeyim.
1: Dizel araçlar
0: da binek dizel araçlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim Murat. Bazen insanlar dizel deyince böyle aklına ticariler falan koyuyor. Ticariler değil. Biz burada binek dememizin nedeni ne? Ufak araç.
1: Ufak araç. Yani.
0: Doğru mu? Evet. Mesela senin geldiğin araç şu anda ne?
1: Jeep abi.
0: Jeep. Olmaz işte.
1: He, o Jeep de girmiyor abi değil mi?
0: Jeep abi o. Yani Jeep o çünkü yani, fazla yağ alıyor.
1: Evet.
0: Yani ama onda da yardımcı oluyoruz tabii biz. Yani çok ufak belki cüzi yani bir
1: binek,
0: rakam.
1: Binek araba fiyatı.
0: Binek araçlarda evet, bu aile araçları var yani böyle.
1: Evet, normal binek ticari taksi.
0: Ha, bunların içine şeyler de dahil tabii. Ufak ticariler var ya.
1: Evet.
0: Yani bu yani, birinci köprüyü kullanamıyorlar falan diyenler
1: minibüs,
0: var ya.
1: Peki minibüsler için
0: minibüsler değil işte. Minibüsler,
1: fiyatlar değişiyor tabii.
0: Değişiyor tabii. Minibüsler çok yağ alıyor. Sonuçta o arabalar 11-12 litre yağ alan var. Şimdi binek araç 4 litre yağ alıyor. O 11 litre alıyor. 7 litre alan var mesela. Yani onun için fiyatlar biraz fark ediyor. Biz zaten burada dememizin nedeni dizel binek araçlar 4.500 lira. Telefon numarası vereyim ben. Artı bir de check-up'ımız var biliyorsun.
1: Evet.
0: Check-up da önemli bir şey. Komple kontrol ediyoruz arabayı.
1: Araç check-up'ı diye belirtirsen.
0: Araç check-up.
1: Çünkü şu
0: hastane mi arıyorlar?
1: Ya, geçen gün bir dinleyicim diyor ki, şimdi ben gittiğimde diyor araba bakım için diyor 3.500 lira vereceğim. Bana da check-up veriyorlar değil mi diyor.
0: Anladım yani, tamam.
1: Araca check-up yapılıyor yani. Ücretsiz.
0: Evet. Şimdi telefon numarasını vereceğim. 0532.
1: Kendi şahsi numaran.
0: 630. Evet. 73-68. Buradan benden bilgi alabilirler. Başka kafası takılan hani bir şey varsa onu da sorabilirler. Günde ben nereden baksan 10-15 kişiyle telefonda konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı. Hani reklamlarımız dönüyor ya.
1: Evet.
0: Oradan adam arıyor. Alo abi, yağ değişim. Evet kardeşim, buyur.
1: Ücretsiz bilgi
0: veriyorum. Ücretsiz bilgi veriyorum yani. Yani mecbur.
1: Danışmanlık gibi.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Sadece bizi yağ bakımı olarak tabii görmesinler. Kazalı araçlarında olur. Mekanikte ağır işleri olanlar olur. Bunlarla alakalı da biz zaten destek veriyoruz.
1: Evet.
0: Hani kaporta boyamız da var.
1: Evet, bir ara şey vardı. Kapının önünde bakım olayı vardı senin.
0: Ya onunla alakalı şöyle söyleyeyim ben sana. Yaptık aracımızı biliyorsun.
1: Evet. Onu bir süre çok güzel bir şey aslında.
0: Ya randevuları bir türlü oturtamıyoruz.
1: Evet.
0: Yani şimdi adam arıyor Beylikdüzü'ndeyim. Öbürü arıyor Arnavutköy'deyim.
1: Evet.
0: İki kişiye zaten günlük iki kişiye gitse o arabanın günü bitiyor.
1: Evet.
0: Aynı yerde mesela dese ki Beylikdüzü'ndeyiz abi biz. Hani işte 5 aracız. 5 aracı Beylikdüzü'nde yapsak 5 araç yapabiliyoruz. O zaman karlı oluyor. Şimdi kocaman arabayı oraya gönderiyorsun. Şimdi serviste de işler yoğun. Şu sıra biraz ona ara verdik. Yaklaşık 1 aydır falan çıkartmıyoruz arabayı. Buradan da belki hani randevu isteyenler de vardır. Onlara da kusura bakmaz yani, çıkaramıyoruz arabayı. Gelebilirlerse bizim oraya gelsinler. 40 dakikada işini yaptırıp gitsinler.
1: 40 dakika bir
0: çünkü niye abi, biliyor musun? Oraya parçalanıyoruz sonra. Yani o tarafta. Ama aracımız hala duruyor. Belki olur ya, belki çıkarsa yine bir paylaşım yaparım ben zaten. Instagram adresimi de vereyim. YKP Yakup Oto 34. Burayı kaydetsinler çünkü niye? Ben orada hediyeler veriyorum. O hediyelerden yararlanabilirler.
1: Tamam. Bugün de bir dinleyicimize ücretsiz bakım hediye edelim.
0: Evet. Şimdi tamam. Ne edelim?
1: Tamam. Zamanımız doldu. Ben tamam. Birazdan mesajlardan sana
0: tamam olur. Olur sıkıntı yok.
1: Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Son olarak söylemek istediğim bir şey, YKP Yakupat olarak biz Ümraniye Kadosan A kapısının karşısındayız.
1: Evet.
0: İki tane şubemiz var. Aynı bölgede. Bir sanayinin içindeyiz, bir de dışındayız. Mekanik bölümümüz dışında. Kaporta boya içeride. Sanayinin içinde. Bazen herkes sanayinin içine gidiyor. Orada tabela yok zaten şube olduğu için. Kaporta boya yapıyoruz orada. Ama merkez yerimiz hemen bizim Etiler Sokak'ta. Ümraniye, Esenkent Mahallesi, Etiler Sokak. Hani bu bilgisi olsun. Bir daha telefon numarası vereyim, kaydetsinler. 0532 630 73 68 68. Evet. Herkese hayırlı yayınlar diyorum, sana da.

Ya Yakup abi beni çok güldürüyor ya. Oturmayacak mısın diyorum. Yok diyor, ben diyor ayakta konuşayım diyor. Gerçi ayakta mıydın oturuyor muydun anlamadım abi. Ben oturuyor sandım ama ayakta duruyormuş ben. Hayır. Efendim ilk saatimizi noktaladık. YKP Yakup Oto'ya teşekkür ediyorum. Benzinli araçların bakımı 3500 TL. Dizeller 4500 TL. Aracınıza ücretsiz check-up da hediye ediliyor. 0532 630 73 68 630 73 68. Kendisini selametle uğurluyoruz. Merak etme. Hey. Şimdi ikinci saatimize giriyoruz. Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla ikinci saatimiz başlıyor. Birazdan da bir dinleyicimize araç bakımı hediye edeceğiz. Şöyle yapalım. Binek araç olması gerekiyor. WhatsApp numaramızdan adınızı soyadınızı yazın. Bir kişiye verelim. 0541 484 6060 0541 484 6060 bir dinleyicimize Yakup Oto'dan araç bakımı hediye edeceğiz. 0541 484 6060 adınızı soyadınızı aracınızın plakasını yazın gönderin efendim. Hadi bakalım.

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

0: reklam.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo
0: reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46 60. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
2: Aslan gelen, yürekten giden.

0: Yakın yak mı? Yak. Keşke birazcık kalsaydın. İki lafın belini kırsaydık. Murat evim barkın yok mu? Yok.
1: Helal abi, oradan bir rambo çaldı, oynayalım.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Reklam. reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer,

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: başım.
1: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
2: Bu frekansta.
3: En hüzünlü türküler
2: bu frekansta.
3: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Reklam.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo için.
1: Dertsiz insana dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurt

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam.
1: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Azdan gelen, yürekten giden.

0: Radyo için.
1: Döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
2: Döndü mü kocaya kaçmış?
3: Kız, kim?
2: Döndü kocaya mı kaçmış? Esam mı diyor onu?
1: Kime kaçmış, kime? Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gaziosmanpaşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkan Lama başlıyor.

Efendim herkese de selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo 2'nde Serkanlama yayında başladık efendim. Gün ortasından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Güne başladınız inşallah. Hayırlı bereketli geçiyordur. Kazasız belasız bir gün olsun inşallah. İstanbul'da sıcak bir hava var. 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar da burada olacağız efendim. Evet. Uzun soluklu bir yayınımızla birlikteyiz. Tabii sizlerin katılımı çok önemli ve kıymetli. Türküler adına isteklerinizi, mesajlarınızı Radyo Ekin efendim sayfamızı, Instagram sayfamızı lütfen takip edin. Ortak sayfamız Serkanlama Official sayfam. Mesajlarınızı Instagram üzerinden okuyoruz. WhatsApp üzerinden de 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okuyacağız. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var. Gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşmaya devam ediyor. Evet, bu saatimizde efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Gazi Osman Paşa Opet yeni açılan Tem Cadde AVM, yani Tem yolu üzerinde yeni açılan Opet içerisinde Tem Cadde AVM Gala Kokoreç katkılarıyla tam 70 şubesiyle Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Kokoreç denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan Türkiye'nin önemli markası Gala Kokoreç. Efendim 70. şubesini Tem üzerinde Mahmut Bey'den gelirken sağda mutlaka görmüşsünüzdür. Avrupa konutlarını geçince Tem Cadde AVM. İşte Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. yılında da çok güzel bir indirim yaptı. Bunu da birazdan inşallah anlatacağız.

Peki, yayın başladı. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Hazırsınız değil mi? Kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız radyo ekinde. Cezaların ağır olduğunu unutmayın. Ekmeğini yollardan kazanan tüm şoför esnafıma, şu anda uzun yolda olan, tatilde olan, tatil dönüşünde olan, çünkü pazartesi gün okullar, tüm okullar açılacak. Tatil dönüş hazırlığı başladı. Yolda olanlar var, gurbette olanlar var. Tüm gurbetçilerimize de selamlar olsun. Aman cezalar ağır, havadan, karadan, drondan, yani her yerden ceza geliyor. Aman dikkat, maaşınızı da cezaya vermeyin. Peki, hadi bakalım o zaman ne diyoruz? 15 itibariyle Serkan kardeşin yayında, saat 20'ye kadar rastgele.

0: Efendim beraberimiz başladı ve devam ediyoruz. Mesajlar geliyor maşallah. Mesajları okuyacağız birazdan. Instagram Radyo Ekin ve Serkan'la official sayfam. WhatsApp üzerinden de 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden de birazdan okuyacağız inşallah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bu saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Tam 70. şubesi açıldı ve tam 40 yıldır Gala Kokoreç hizmetinizde. Küçücük bir seyyar aracıyla, yani seyyar tezgahıyla başlanılan macera bugün gelinen noktada Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sağlayan istihdam yaratılmış ve Kokoreç adına da kurumsallığı en üst seviyelerde taşıyan Gala Kokoreç. Hele hele o gıda teröristleri var ya, bir gelsinler Gala Kokoreç'in imalatına bir gelsinler. Astronot gibi zannedersiniz ki burada astronotlar çalışıyor. Tertemiz yerde kokoreci görsen alır yersin yani. Hijyen hat safhada, temizliğe çok önem veriliyor ki öyle olması lazım. Kokoreç öyle bir ürün. İçerisinde fındık uykuluğun kullanıldığı, çok lezzetli olan ve 70. şubemize özel de çok güzel bir kampanyamız var. Şu anda sizler Mahmut Bey yolu üzerinden geliyorsanız, Avrupa konutlarını geçtikten sonra TEM yolu üzerinde, Gazi Osman Paşa TEM yolu üzerinde yeni açılan Opet'in içerisinde Cadde AVM. Hemen Gala Kokoreç'e çekiyorsunuz, dinleniyorsunuz. Belki Anadolu yakasına gidiyorsunuz. Belki Trakya'ya gidiyorsunuz. Belki de karşıya geçip oradan da Kocaeli'ne veya başka bir yere gideceksiniz. Hemen aracını çekiyorsun. 40. yılımıza özel tam 50 TL indirim var. Kişi başı yediğiniz bütün ürünlerde, yani Kokoreç'te, ister İzmir usulü yersiniz, istersiniz benim gibi sebzeli seversiniz yersiniz, istersiniz çok farklı konseptlerinde yediğinizde 50 TL indiriminiz var. 4 kişi geldiniz, 2'şer tane yediniz. Bereket versin yani. 400 TL indirim. 40. yılımıza özel, 70. şubemizin açılışına özel, TEM yolu üzerinde yeni açılan Opet, TEM Cadde AVM, Opet'in içerisinde Gala Kokoreç sizleri bekliyorlar. Eğer şu anda bir yorgunluğunuz varsa, bir nefes alayım diyorsanız, acıktık diyorsa, Kokoreç aç olsanız, hani tok olsanız bile, hani adama çeyrek yedirir yani. Çeyrek yarım tam ne yerseniz yiyin, İzmir'i normal sebzelisi tam 50 TL indiriminiz var. Yani lezzet büyük, fiyat uygun, indirim tam 50 TL. Dinleyenlerimize, Ekin Radyo dinleyenlerine, imalattan halka lezzet doğrudan sizlere. Radyodan duydum demen yeterli, Ekin Radyo'dan geliyorum demen yeterli. Gazi Osman Paşa'yı TEM üzerinde yeni açılan Opet'in içerisinde. Opet TEM Cadde AVM Gala Kokoreç 70. şubemiz burada. İmalattan fabrikadan halka değişmeyen lezzet. Siz de bu eşsiz lezzeti yerinde tatmak için şu anda yolunuz, güzergahınız Mahmut Bey'den doğru Anadolu yakasına doğru veya Kemerburgaz'a doğru gidiyorsanız, Avrupa konutlarını geçince hemen kendinizi Gala Kokoreç'e atın. Mis gibi dumanı üzerinde, kömürde yapılan kokoreçin keyfine, midyenin keyfine mutlaka bakın. Ekin Radyo demen yeterli. Bu kadar. 50 TL indirimin var. Daha ne yapayım?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Okuyacağız mesajları. Olur mu? Hadi bakalım. Radyo Ekin ve Serkan'la official sayfam Instagram.

Hemen mesajlarınız yoğun bir şekilde geliyor. Hemen mesajlarımıza bakalım. 15 itibariyle başladık efendim. Radyo 2'ni takip edin sayfamızı. Bizden haberiniz olsun. Sayfa sizin sayfanız. Serkan'la mı official ortak sayfamız? 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajları ahanda okuyorum. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet, selamünaleyküm, kolay gelsin Serkan abi. Bayramtepe'den İbrahim Korkusu, sıradaki eser Hayetullah Köse, abime Sadık Pamuk abime, arkadaşım Muhammed demedi kardeşime, Ramazan Korkusu da gelsin. Her zaman gibi seviliyorsun abim benim demiş Güvercin Tepe dinlemede. Selamlar olsun. Kolay gelsin, ben Hüseyin Demir. Aymakop Ayakkabıcılar sitesinden kaymakamın kızlarını Oğuz abi, Ali Abdurrahman ve Mahir'e gelsin demişsiniz. Selamlar olsun. Hoş geldin Serkan Bey, Mustafa Küçük'ten. Eğilmez'in Yollarında türküsünü çalarsan seviniriz. Eşim için çalarsan çok sevinirim. Seher Durak göndermiş mesajını. Selam, ben Tolga demiş Serkan abicim. Hayırlı yayınlar. Zakir Zerel'den hareketli bir türkü çalar mısın demişsin. Hoş geldin Grup Seyran'dan, adayım anlayış olar mısın? Bağcılar Kurt Bey Tekstil'den çalışanlarına, bir de Esenyurt Kurt Bey Tekstil'de çalışanlara, özellikle amcaoğlum Metin Kurt Bey'e gelsin demiş Cebrail Kurt Bey. Selamlar olsun. Hoş geldin Türkülerin Kralı, Radyoların Kralı, Radyo Ekin, İbret Aleme duyuruyorum. Güne Radyo Ekin'le başlıyorum. Hiçbir işimde başımı ağrıtmaz çünkü huzur var. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik Bulgurlu'dan dinliyorum. Sizler demişsiniz Üsküdar'a. Selamlar olsun. Değerli sunucumuz Serkan abim, güzel insan Ersin Turgut göndermiş mesajını. Eyvallah, selamlar olsun. Evet, güzel başladınız ve selam, selamlar, hayırlı günler, hoş geldiniz. Serkan Bey, memleketten kanadı kırık kuş gibi döndüm. Annemi kaybetmenin hüznü içindeyim. Aa, çok üzüldüm ya. Nermin Özdemir, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ayakta kalmak için de çalışmam gerekiyor. Mümkünse Güler Duman'dan Erzurum türküsünü dinlemek isterim. Mutlu günler, selamlar, hürmetler. Yıldırım Budak'tan da halaylar muhteşem oldu, emeğinize sağlık. Bu arada demiş, benim yolum Gazi Osman Paşa'ya düşmüyor. Gala Kokar için Beşiktaş Şubesi'nde indirim var mı demiş sevgili Nermin Özdemir. Şu anda yeni açılan şubemizde bu kampanya var ama tabii ki bunlar gün gün güncellenir. Tekrardan başınız sağ olsun. Kral sizden, Mustafa Yıldız Doğan'dan saçların eseni istiyorum. Tüm Ozan Tekstil çalışanlara gelsin. Veli Kılıç Cansın abim demiş. Teşekkür ediyorum. Mehmet Öz, Öz Mafa, Milan Gaz Bayisi Sarıyer dinlemede. Selamlar. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Sadık Pamuk, yayınlar hoş geldin. Risa Teksi dinlemede Karahasan'dan. Hareketli bir türkü mümkün mü demiş. Risa Mon, sevgili İsmail'ime de selamlar olsun. Kardeşlerime. Peki, mesajları okuyacağız. Mesajlar yoğun. Olur mu? Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam. Takip edin, buradan mesajınızı ulaştırın.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060. Reklam.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Efendim, filenin sultanlarını tebrik ediyorum. Filenin sultanları çok büyük başarı elde ettiler. Ve onlara bir de tabii ki şampiyonluk ödülü verildi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımızda turnuvaya katılan her sporcuya 112,5 Cumhuriyet altını veriliyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol Kadın Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Avrupa şampiyonu oldu. İkinci kez altın madalya kazandı ve şampiyonluğun maddi karşılığı da 112,5 diyor ama en fazla da 150'şer Cumhuriyet altını primi verilecek. Yani 112,5, 175'i veriliyor. 112,5 Cumhuriyet altını filenin sultanlarına veriliyor. Başarılar diliyoruz. Gerçekten muhteşem bir maçtı. İzledik İtalya. Önce ilk sette biraz zorlandık ama sonrasında setlerde Vargas fırtınası ve diğer oyuncularımızla, millilerimizle ipi gösterdik. Tebrik ediyoruz. Efendim, Fikriye Hanım selamlar olsun. Sizleri keyifle dinliyoruz. Ben Batmanlıyım. Hiç Batman türküsü kimse bize çalmıyor demişsiniz. Ya siz istersiniz de Serkan'la mı çalmaz mı? Hadi bakalım.

0: Eyvallah, ne demek. Ya yani şimdiye kadar isteğimi hiçbir yerde çaldıramadım. Çok teşekkür ediyorum. Demiş Fikriye Hanım. Ne demek? Radyo Ekin dinlemek bir ayrıcalık. Sizlerin dinlemesi bir ayrıcalık. Tabii çalınması da bir ayrıcalık olsun sizin için. Peki efendim, ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Efendim 70 şubesiyle ve 70. şubesi 40. yılında Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM, yani Tem üzerinde Gazi Osman Paşa bağlantısı, hemen geçince Avrupa konutlarını sağda yeni açılan Opet, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde de cadde, Tem Cadde AVM kuruldu içerisinde ve Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtı. Eğer yolunuz şu anda Mahmut Bey'den, gişelerden devam ettiğiniz Avrupa konutları Gazi Osman Paşa Sapağı, hemen yanda zaten sağda göreceksiniz Opet'i. Hemen girin, bir nefes alın. Karnınız acıktıysa çok şanslısınız. Ve 40. yılımıza özel 50 TL indiriminiz var. Gala Kokoreç'te tam 50 TL. Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli. Yani tok adama bile çeyrek ekmek yedirir. Kömürde yapılan harika bir kokoreç. İsterseniz sebzeli, isterseniz İzmir usulü iri kıyım, İsterseniz dilim dilim içerisine doğranan kokoreç. Ve Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi, istihdam yaratmış ve 40 yıl önce küçücük bir el arabasında başlayan, seyyarda başlayan maceramız bugün 70 şubeye ulaşmış ve yüzlerce kişi burada ekmek yiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve fabrikamızda da geldiğinizde Sanko'da, dediğim gibi, o kadar çok hijyene dikkat ediliyor ki imalatında, o kadar, kafanıza hiçbir soru işareti kalmasın. Ara ara uğruyorum, içeri bile zor alıyorlar. Yani boneler elde, eldivenler işte ayakta, galoşlar, çalışanlar içeride astronot gibi giyinmiş. Her şey sizler için, sizlerin sağlığı için. Gala Kokoreç 40 yıldır bir marka 70 şubeyi bulmuşsa herhalde bu bir rastlantı değil. Değil mi? Efendim 70. şubemiz Tem üzerinde Anadolu yakasına geçerken Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiğiniz gibi Gazi Osman Paşa'ya bağlı. Hemen Tem'in sağında Opet, Opet içerisinde Tem Cadde AVM ve burada da Gala Kokoreç'e geliyorsunuz. Radyo Ekin'den dinledik demeniz yeterli. 50 TL, 2 tane yedin 100 TL. Ne güzel değil mi? 40. yıla özel. Kalabalık gittiniz, 10 kişi 500 TL indiriminiz olmuş. O da yarım ekmekte. 2 yediniz 1000 lira. Ya. O yüzden güzel bir kampanya. Yolunuz düşerse şu anda o güzergahtaysanız mutlaka bir nefes almak için hemen Opet'e girin. Hemen AVM önüne aracınızı park edin. Gala Kokoreç'e uğrayın. Hem kokorecinizi yiyin, en kaliteli şekilde midyelerinizi, hem de 50 TL indiriminizi de almış olun. Katkılarından dolayı Gala Kokoreç'e, sevgili Remzi abime, Remzi Orhan'a, sevgili İsmail abiye selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bir Mardin türküsü de yakışır, üzerine de gider dedik, armağan ettik ve ilk saatimizi noktalıyoruz. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Saat 20'ye kadar Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndasınız. Radyo Ekin'desiniz.

0: Bu Serkan'la Soner. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katan İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542-844-8282.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri, 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434. 0507-817-2434. Evname, eviniz bizimle şahane.

0: Aşçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Efendim ikinci saatimizde tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin. Serkanlama yayında 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar da buradayız. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Bu saatimizde balıkçınız Metin Arnavutköy, balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz ikinci saatimizde başladı. Birazdan güzellikleri anlatacağız. Balıkçınız Metin tam 21 yıldır aynı yerde, aynı noktada İstanbul'un en önemli markalarından bir tanesi. Balık sezonu da açıldı. Tüm balıkçılarımıza sezon inşallah güzel geçer. Tabii ki biz tüketicilere de uygun geçer. Uygun balık, kaliteli balık, nereden ne yediğini bilmeniz çok önemli. Mutfağı göz önünde olan, 21 yıldır aynı yerde olan balıkçınız Metin'den birazdan bahsedeceğiz. Mesajlara bakalım. Instagram, Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam, WhatsApp üzerinden de mesajları okuyorum. 541-484-6060 WhatsApp. Hemen şöyle güncelleyeyim sevgili Ahmet'im, Ahmet Şimşek. Bülent abiyle şu anda bizleri dinliyorlar. Selamlar olsun Ahmet'ime, kolaylıklar diliyorum. Sevgili Dilek Dilek Şimşek'e, sevgili Adem abiye selamlar olsun. Bayram Kara Aslan, dinlemediği seni şu anda Müslüm abimle birlikte dinliyoruz. Bayram Beyaz Yaşa, Güvercin Tepe'de. Çalışkan adam bu bayram. Yani bu bayram çalışkan bayram. Aleyküm selam bayram. Selamlar olsun. Mehmet Balaban'dan da bir türkü demişsin, çalacağız. Olur mu? Geceler bir yıl oldu. Yarsız nasıl durayım? Sensiz nasıl durayım? Hemen güncelleyelim sayfamızı. Adıyaman'da bulunan Recep'in hobi bahçesinden tüm dostlarımıza selamlar. Tam 4000 dönüm üzerinden kurulu olan tesisimizde Yalçın Şef'in tavası Yılmaz Bey'le birlikte demiş, şu anda sizleri dinliyoruz. Yani tesisin güzel olduğunu anlatmışlar. O reklama giriyor. Bu kadar detaylı anlatmanın reklam bedeli var. Onu vereceksiniz. Biz de Adıyaman'a reklam yapacağız. Avrupa, Türkiye bizleri dinliyor. 15 yılda inşa etmişler. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Olur mu? Sema Ütüpaket dinlemede Osman Bey piyasasına ve Volkit gömlek. Zafer Kılıç abime selamlar olsun demişsin. Bir Erzurum Türküsünü bekliyoruz. Bayram Emre göndermiş mesajını. Gülcan, teşekkür ediyorum Gülcan. Bilal Sezen. Yeni radyon hayırlı olsun demiş Bilal Sezen. Teşekkür ediyorum. Ayşe anne dinliyor şu anda Kenan Baba ile birlikte. Onlara da

Yani İngiltere prensine bile telefon yasağı getirilmiş okulda. Evet, İngiltere tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George, eğitim hayatını sürdüreceği prestijli okul bünyesindeki uygulanan katı disiplin kurallarıyla o da karşı karşıya kalmış. Genç prensin babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin geçmişte eğitim gördüğü tarihi okulda tüm birinci sınıf öğrencilerine telefon yasak. Yani taşıdığı ünvana bakılmaksızın tüm öğrencilerle eşit haklara sahip olan Prens, okul dönemi boyunca internet erişimi bulunan akıllı cihazlardan tamamen uzak kalacak. Yani çocukları cep telefonundan uzak tutma gerektiği mesajını veren kamu spotu gibi bir haberle karşı karşıyayız. Yani Prens bile, düşünün, telefonun ne kadar zararlı olduğunu bu yaştaki çocuklarımıza Prens bile yasağı yemiş. Yani koskoca İngiltere tahtının varisi bile cep telefonsuz eğitimden geçecek. Ve cep telefonsuz geçen gün her gün daha sorumlu ve daha başarılı bence yapacak. Ya. Şu anda kral 77 yaşında kanser tedavisi görüyor. Belki de erken yaşta kral olma ihtimali de var. O yüzden çocuklarımızı özellikle 13 yaş, 12 yaş, ilkokul, ortaokul, şu anda en önemli zamanları, eğitimin zamanı, çocuklarımızı telefonlarımızdan uzak tutmamız gerekiyor. Ama deneyin bakın. Alın bakalım ne yapacak. Bakalım baş edebilecek misiniz? Efendim devam ediyoruz. Mesajlar geliyor, okuyacağız. Radyo Ekin Instagram, Serkanlama Official sayfam 541 484 60 60.

0: Efendim, ben haberimiz devam ediyor. Balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz. Tanıtıcı reklam. Efendim, Arnavutköy'de Eski Edirne asfaltından geldiğinizde, Habibler Sultan Gazi Fenertepe üzerinden geldiğinizde, Arnavutköy Merkez Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı yerde balıkçınız Metin. O da küçücük bir dükkan iken sevgili Metin abi, dün akşam da beraberdik sevgili Metin abiyle Metin Tunç. Ne yaptı? Bir kere işini kaliteli yaptı. Müşteriye oranın kendi evi gibi olduğunu hissettirdi. Her zaman hürmet etti. Temizlikten, hijyenden ödün vermedi. Mutfağını göz önünde koydu. Fiyatları her zaman makuldü. Bugün geldiği noktada 21 yıldır aynı noktada, şu anda harika bir restoran haline geldik ve İstanbul'un önemli noktalarından bir tanesi oldu. Her yere İstanbul'dan sevgili balıkçı Metin'e geliyorlar. Balıklarını afiyetle yiyorlar. Şu anda 1 Eylül itibariyle vira bismillah denildi. Balıklar tezgahlarda doldu. Palamutundan, hamsisinden, istavritinden, mezgitinden, sardalyasından, ne ararsanız. O yüzden evinizde pişirmenize gerek yok. Evinizi kokutmaya, mutfağınızı, binanızı kokutmaya, perdelerinizi yıkamaya gerek yok. Ya gelin biz bu işi pişirelim, size kutusunu da verelim, hiç uğraşmayın. Ya da gelin restoranımızda sizi ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Kampanyamızda, 21. yılımızda, yeni sezonda, Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde, balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler, Radyo Ekin'den. İş yemekleriniz, aile yemekleriniz, sadece tabii ki balık değil, harika bir kalamar, harika bir kiremitte, kiremitte karides, harika günlük midye dolma. Bunun yanında mezeleri, salataları, harika pişmiş mısır ununda, tabii ki balıklarınız. Önce geliyorsunuz tezgahınızdan ya da öncesinde arıyorsunuz. Biz 10 kişi geleceğiz, 5 kişi geleceğiz, ailece geleceğiz. İş yemeği, nikah yemeği hazırlığımızı yapıyoruz. Sizleri ağırlıyoruz. Balıklar sizden, tatlılar bizden, çaylar, kahveler bizden. Rezervasyon numaramda 0212-597-81-00. 0212-597-81-00. Ömer Yılmaz sizleri, Ömer abi karşılayacak orada. O yüzden nerede yiyin, ne yediğiniz çok önemli. Verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir mekan. Gıda teröristleri her yerde, ben bilmediğim yerden et ürünleri, yani kıymalı ürünler ve balık ürünlerini bilmediğim yerde yemiyorum. Ama emin olduğunuz yerden mutlaka yiyin. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'un markası, Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin. Rezervasyon numaram 0212-597-81-00. 0212-597-81-00'dan rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Ya da balıklarımızı pişirin. 3 kilo hamsi veya istavrit veya palamut veya işte Norveç uskumrusu veya mis gibi sardalya. Siparişinizi vermeniz, özel kutularında gelip almanız ya da dediğim gibi restoranda sizi ağırlamamız, hangisini tercih ederseniz. Peki.
1: Tanıtıcı reklam.

Evet sevgili Serkan. İnşallah inşallah. Şu anda eşim Yeliz ile birlikte Uluç, oğlum Uluç, Uğur, Ali Uluç ve Umutcan Uluç. Şu anda seni dinliyoruz demiş sevgili Serkan. Şu anda Sultan Gazi tarafındayız, seyir halindeyiz. Biz de şu anda yeni yerimiz için uğraşıyoruz. Çok yakında senin de bilgin olacak. İnşallah güzel bir yer yapacağız. Madem böyle bir kalabalık bir ailem var, senin şu ana kadar zincir yapman lazım. Nerede? Serkancığım. Ama çalışkan adam. Çalışkan adamın çalışkan çocukları olur inşallah. Peki efendim, Yeliz Hanım'a ve kıymetli evlatlarına, sevgili Serkan'a armağanımız olsun.

Efendim bir Canon'un sum var ama küçük bir bebeğimiz. Acil karaciğer donör çağrısı, 6 aylık bebeğimiz Enbiya Umut Argum. Nakil yeri Halkalı Acıbadem Hastanesi, gerekli kan grubu öncelikle 0 RH pozitif, alternatifte 0 RH negatif. Yani yaş aralığı 18-55 yaş arası olan, işlem detayı da bebek hasta olduğu için de donörden yalnızca karaciğerin küçük bir parçası. Yani sol organ segmenti alınacak. İyileşme süresi parça veren donör yaklaşık 4 gün içinde günlük normal yaşantısına da dönebiliyor. Yenilenme karaciğer nakilden sonra kendi kendine ortalama 1 yıl içerisinde tam olarak yeniliyor. İletişim gerçekten Allah rızası için donörlük başvurusu için doğrudan Halkalı Acıbadem Hastanesi Organ Nakil Merkezi ile ya da aile yakınıyla telefonu vereceğim sizlere. 554-180-44-44 554-180-44-44 Küçücük bir bebeğimiz, 6 aylık Enbiya Umut bebeğimiz. Sizden alınacak donör olarak karaciğerden küçücük bir parça sizi hiçbir türlü yormayacak. Ve 4 gün sonra her türlü işinize gücünüze devam edebileceğiniz, günlük yaşamınıza devam edeceğiniz bir donör aranıyor. Ben numarayı Allah rızası için vereceğim. Tekrarlayacağım, 554-180-44-44. Babası Şaban Argum şu anda sizin telefonunuzu bekliyor. 554-180-44-44 554-180-44-44 Tüm hastalarımıza Rabbim inşallah şifalar versin. Hemen birkaç mesaj bakalım. Eyvallah, ne demek? Bir Isparta bir Burdur türküsü çalar mısınız demişsiniz. Belkıs Hanım şu anda, o zaman çalalım. Armağan edelim, birazdan da mesajları okuyalım. Sevgili Mustafa Özek, Fatih Özek, Özek Mont, armağanımız olsun onlara da dinliyorlarsa.

Evet, mesajlarımıza bakalım kimler dinlemede. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım. Kabardıcı dibine yatırdık. Serkan Bey, gece gündüz sizleri dinliyoruz demişsiniz. Nebiye günaydın göndermiş mesajını. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben Orhan Tohma, Sırdık Eser. Arkadaşımız Elazığlı, Vasfi Akyol'a armağan olsun demişsiniz. Orhan Tohma göndermiş mesajını. Merhabalar Eyüp demiş, ben Kosova'dan İsveç'teki Bani ile birlikte selamlar, sizleri dinliyoruz demişsiniz. Tüm ekibinizi içtenlikle kutluyorum, selamlıyorum. Enerjiniz ve özveriniz sayesinde işimiz her zaman daha iyi ilerliyor. Siz iyisiniz, en iyisisiniz ve tüm ekibiniz takdirimizi hak ediyor. Gerçekten yıldızsınız demiş. Çok sağ olun Eyüp Bey'e, Kosova'ya, İsveç'e, gurbetteki tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Çok sağ olun. Merhabalar, Mirza Tekstil'den Bahri, yeni kanalınıza hayırlı olsun. Mirza Tekstil çalışanlarına bir eser armağan edersen sevinirim. Erdem göndermiş mesajını. Selamlar olsun sevgili Aziz Mirza'ya, sevgili Mahmut Uzun'a, sevgili Sema Uzun'a. Orada çalışan tüm ekip arkadaşlarınıza, Esenler 300'ye selamlar. Getirdim de. Serkan Bey, sizleri daha önceki radyodan dinliyordum. Severek saatinizi bekliyordum sonra. Evet, çok sağ olun. Hayalim sizi Ekin Radyo'da ve TV'de görmekti. Bu hayalimize kavuştuk. Çok başarılısınız demişsiniz. Sevgili Aziz abi göndermiş mesajını. Eyvallah, Almanya'ya selamlar olsun Aziz abi. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar rica etsem. Hayrola Çilem Türksün'ü çalar mısın? Başakşehir'den Lamia, Ekin Radyo'ya gelsin demişsiniz. Çok sağ olun. Bayram Tepe'den Bekir Sadak, Gül ki güller açsın gül yanında eserini. Hocam yakışıklı Ömer, Ercan Ali ve oğlum Emirhan'a gelsin demişsiniz. Gelsin efendim. Merhabalar, Engin Uşhani'den zaman hızlandı, vakit bir başka, dinleyebilir miyiz demişsiniz. Çok sağ olun. Mesajlar yoğun.

Vallahi çok sağ olun, mesajlar yoğun, okuyacağız. 20'ye kadar buradayız. Vay vay vay, benim kıymetli abim sevgili Celal Yarıcı Ekin ailesine hoş geldin demiş. Eyvallah Celal Yarıcı. Ben de Celal abime selamlarımı iletiyorum. Türk halk müziğinin en değerli isimlerinden bir tanesi, emektarlarından bir tanesi Celal Yarıcı. O zaman güzel bir türküsünü de sevenlerine armağan edelim. Sen de hoş geldin abi.

0: Efendim yavaş yavaş ikinci saatimizin de sonuna geliyoruz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Celal abiyi de götürelim inşallah. Balıkçınız Metin de. Güzel bir levrek. Onların da tabii Van'ın güzel bir balığı var. İnci kefali. Ters yüzen. Çok lezzetli olan inci kefal Van'ın simgelerinden bir tanesi. Ama bir de burada yemen lazım Celal abi balığı. 21 yıldır balıkçınız Metin İstanbul'un önemli markalarından bir tanesi. Sevgili Ömer Yılmaz şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Metin Tunç. Sevgili Metin abim. Dün akşam bize elleriyle balık yaptı. Onun böyle küçük bir yeri var. Kendine ait böyle Arnavutköy'de. Böyle püfür püfür esen. Üzerine böyle küçük bir kamelya kurmuş. Orada keyifli bir balık ve arkasından çay. Güzel de projeleri birlikte oluşturduk. Sağ olsunlar. Balıkçınız Metin. O yüzden evinizde balık yapmanıza gerek yok. Şu anda 1 Eylül itibariyle şu anda tezgahlarda balık bol. Evinizde biliyorum balık yapmak istiyorsunuz ama apartman kokuyor, ev kokuyor, perdeleri yıkıyorsunuz. Her yer balık oluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bununla hiç uğraşmanıza gerek yok. İsterseniz restorantımıza gelin. Balıklar sizden, tatlılar benden. Ya da hemen seçtiğiniz balığı söyleyin. Hemen pişirelim, paketleyelim. Gelin paketinizi alın. Afiyetle balıklarınızı yiyin. Ya. Ama sadece balık değil. Taptaze geldiğinizde kalamar mutlaka kalamarın tadına az da olsa kiremitte karidesin günlük taze çiftlik midyesinin özel mezeleri, salataları gözünüzün önünde mutfağa. Yani et işi her zaman söylüyorum. Et balık işi, vicdan işi. 21 yıldır bunu başarabilen İstanbul'da Arnavutköy'de Eski Edirne asfaltı Habibler Sultan Gazi Fenertepe Arnavutköy'e geldin. Devlet Hastanesi'ni hemen geçtiğin gibi 21 yıldır aynı yerde, aynı noktada balıkçınız Metin sizlerle. Fiyatlar uygun, kalite zaten tartışılmaz. En iyi balıklar hep buradadır. Hiçbir zaman kötü balık tezgaha konulmadı. O yüzden de markamızın değeri her zaman ışıl ışıl. Gerekirse balık satmayız ama kaliteden de ödün vermeyiz diyor sevgili Metin abi. 0212 rezervasyon numaramız 597-81-0 0212-597-81-0'ı ara. Sizleri sevgili Ömer abi karşılayacak. Yediğiniz balığı veya iş toplantısı yapacağız. Aile toplantısı yapacağız. Nikahtan sonra yemeğe geleceğiz. Özel salonumuzda sizleri ağırlayalım, olur mu? Hiç sizler balıkla uğraşmayın. Balık bizim işimiz, yemek sizin işiniz. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler Radyo 2'nden hediye. Rezervasyon 0212-597-81-0 Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, ikinci saatimizi noktalayacağız ve üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız bizde olsun birazdan. Arnavutköy, Boğazköy, Aden tesisleriyle devam edeceğiz. Saat kaça kadar buradayız? Saat 20'ye kadar buradayız.

0: O halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
2: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü saatimizdeyiz. Türkiye'nin en çok tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkanlama ile yayın 15 itibariyle başladı ve üçüncü saatimizdeyiz. Saat 20'ye kadar da yayındayız. Gümbür gümbür de devam ediyoruz. Bu saatimizde de Boğazköy, Arnavutköy, Aden tesisleri katkılarıyla 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de bugün de sevgili İsmet abiyle birlikteydik. 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü sıra gecesi ekibimiz orada olacak. Onun hazırlığını yapıyoruz. Menüler sizler için hazırlanıyor. En uygun fiyatlarda, en kaliteli ve en cömert haliyle muhteşem bir sofra hazırlanıyor. Ve bunun yanında da sıra gecesi türküleri, davul, zurnası, çiğ köftesi, mırrası 20 kişilik ekibiyle 3 Ekim Cumartesi günü saat 19'da Zekeriya ünlü Boğazköy Aden'de olacak. Biz de orada olacağız. Ben de şalvarı giyeceğim. Bak, Yakup hemen diyor ki ben de diyor şalvar giyeceğim. Sen ne yapacaksın şalvar giyip? Sevgili Yakup da kıymetli eşiyle birlikte şu anda bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Efendim bu saatimizde de mesajlarınızı okuyacağız tabii ki. Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam. Buradan mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Sesinizi cümle aleme duyuruyoruz. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60. Buradan da mesajları okuyoruz. Evet, Serhat Kılıç'ın ölümü gerçekten çok üzdü. Genç bir ölüm, başarılı bir sanatçının ölümü şu anda bütün sevenlerini, sanat camiasını yasa boğdu. Ama Serhat Kılıç'ın ölümünde konuşulmayan önemli bir detay var. Şimdi Serhat Kılıç'ın lenf kanseri olduğu, boyun fıtığı ve tiroid bezi hastalığı olduğu, ayrıca yüksek tansiyon sorunu yaşadığı, boyun ağrıları dayanılmaz boyuta ulaştığı ve son konuşan sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesine göre de ünlü aktörün boyun fıtığı ağrısı yaşadığı ve TRT dizisi Teşkilat'ın setine gitmiyor. O gün de aksiyon sahneleri çekilecekmiş. Ve tabii ki boyun ağrısı olduğunu, doktor raporu aldığını ve daha sonra diziden de kovulduğunu ağlayarak anlatmış. Yani aslında burada dizide ağrıları hastalığı olduğundan dolayı rapor olmasına rağmen Teşkilat dizisinden de kovulduğu söyleniyor. Eve giriş anındaki görüntülerde iki büklüm çok yavaş yürüdüğü, sağa sola yaslandığı, acı çektiği, tüm vücut hareketlerinden belli olduğu ve diziden kovulma üzüntüsü ve korkunç ağrılar içerisinde girdiği evden de bir daha dışarı çıkamayan Serhat Kılıç. Peki sağlık sorunu yaşadığı doktor raporuyla ortada olan bir oyuncu sete gitmediği için işten çıkarıldı mı? Yoksa yapımcı ile Serhat Kılıç oynanacak rolün aksiyon ağırlıklı olması ve Kılıç'ın kronik boyun ağrıları bulunması nedeniyle dostça yollarını mı ayırdılar? Ülkemizde oyuncu sendikası ve dizi sinema sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin de bu bence anlattıklarımızı dikkate alıp bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum. Eğer olaylar iddia edildiği gibi de yaşandıysa Amerika'da sendika oyuncusunun haklarını sonuna kadar koruyor. Hele hele hasta olduğu halde kovulduktan bir gün sonra bir oyuncu hayatını stresten dolayı da kaybediyorsa davalar açılır. Belki durum iddia edildiği gibi de değildir. Ama Kılıç'ı kovduğu iddia edilen yapımcı da bir açıklaması yapması gerekiyor. Bununla alakalı hala yapımcı firma bir açıklama yapmamış.

0: Peki mesajlara bakalım, kimler dinlemede, hemen güncelleyelim sayfamızı. Radyo 2'ni takip edin. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfam. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları hemen bakıyoruz. Selamünaleyküm abi, hoş geldin. Yeni Nurşani'den ne olur çalar mısın? Tüm 44'lere gelsin. Kaderim. Tekstil camiasına, Nisur Tekstil'den Bayram Argum'a saygılar, sevgiler. Günlerim. Anons ettiğin için de çok teşekkür ediyoruz. Tam bir aydır donör arıyoruz demişsiniz. Allah yardımcınız olsun inşallah.
1: Seni Allah gönderdi, gönderdi, gönderdi. Bana bir...
0: Kardeşim Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik Bulgurlu Üsküdar'dan kapan... son ses dinliyoruz, nazar değmesin. Yaram... Başka radyo yok hayatımızda demişsiniz, çok sağ olun. Gibi... Mutlu yayınlar diliyorum. İzmir'den selamlar Serkan Bey. Deli Murat ile tanıştık, sizinle de ikametgahımızı aldık. Radyo 2'ne gittiğiniz yerin rengini değiştiriyorsunuz. Emininize, yüreğinize sağlık. Sevgi Zeytun, bir kar sürküsü bekliyoruz demişsiniz. İzmir'e selamlar olsun, çok sağ olun. Hamdullah Ümraniye'den yazıyorum. Armanç, Çerne, Fırat çalar mısın? Furkan Ağaç göndermiş mesajını. Eşim ve çocuklar için Onur Bozatlı'dan bir türkü istiyorum. Selamünaleyküm Serkan Bey. Hatice Bal göndermiş mesajını. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nebat Kırçal, çok sağ olun. İyi akşamlar.

Taner Yenel, Kralı Yayınlar. Sen neredeysen biz oradayız. Yıldız Sabya'dan, Ömer Tekstil'den sevgiler, saygılar. Taner Yenel, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm Serkan abim, ben Tuncay Keçi. Şu anda Almanya'ya doğru seyahatteyiz. 25 yıllık kaptanımız Recep Bey'in size selamları var. Bir gün sizle birlikte uzun yola çıkmak istiyoruz. Eyvallah, inşallah. Malatya'ya gidelim o zaman, gelin. Bizim uzak doğu 1100 kilometre. Derdim vardır, ilaç gibi. İklim Tekstil Tekirdağ'dan dinliyorum sizleri demişler. Efendim çok selamlar, çok sağ olun. Mesajlar yoğun, okuyacağız.

0: Aden'deydik. Yani Aden'e gittiğinizde dönmek istemiyorsunuz. Yemyeşil bir alan. 200 dönüm üzerine kurulu. Yemyeşil. Hani çok böyle uzaklara gitmek. 90 lira artık mazotun olduğu, 80 lira benzinin olduğu bir yerde. Trafik cezalarının arttığı ve İstanbul'da trafik çilesinin olduğu bir yerde uzun uzun yerlere gitmenize gerek yok.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne ararsanız, ne arıyorsunuz? Yemyeşil 200 dönümden bahsediyorum. Ormaniye. İçerisinde kapıdan girerken sağda kendin pişir kendin ye var. Hemen kasabamızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Özel localarda, özel localarda her şeyiniz hazır. Masanız, kömürünüz yanmış bir şekilde, mangalınızı sorunsuz bir şekilde ailenize yapıyorsunuz. Ya da ben mangalla uğraşmak istemiyorum derseniz hemen sol tarafta restoranımız var. Tüm dünya mutfağı ile birlikte tüm kebapları pizzasına kadar bulabiliyorsunuz. Devam ettiğinizde kır kahvemiz var. Harika, kır kahvemizde kışın açık, kışın kapalı, yazın açık. Kuzineri sobasından ve yazın kır kahvesinde, nargilesinden keyifle çayınızı içeceğiniz, sağ tarafında özel gazoz atölyemiz var. Gazozunuzu, her renk gazoz içebileceğiniz. Biraz devam ettiğinizde çocuk köyümüz var. Çocuk köyümüzde çocuklarınızı buraya emanet ediyorsunuz. Onlar eğleniyorlar. Yetkililerimiz onlarla güzel bir vakit geçirirken sizler de güzel vakit geçiriyorsunuz. Hemen devamında at çiftliğimiz var. Çocuklarınız ata binerken ya da siz ata binerken harika bir terapi. Hemen devamında 200 dönümü dolaşabileceğiniz bir safari. ATV ile safari. Yeni yapılan 170 metre dev kaydırak, çocukların şu anda çok büyük ilgisini çeken dev kaydırak. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Bütün hayvanlardan örnekleme bulabileceğiniz. Tabii ki öyle büyük ayısından, filinden değil ama ya bildiğiniz hayvan grubundan çocuklarımızın eğleneceği şekilde hayvanları bulacaksınız. Yine özel suyun kenarlarında yapılmış localar. Bunlar sıra gecesi locaları gibi yapılmış. Ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. İçeride tepsisi var. Çok güzel bir tepsisi var. Yer oturağı var. Oturuyorsunuz. Çayınız geliyor semaverde. Nargileniz geliyor. Çerezleriniz geliyor. Keyif alacağınız bir yerden bahsediyorum. Düğün salonumuz var. İster yazlık, ister kışlık. İster kır düğünü, ister kapalı. 1500 kişiye kadar... Burada misafirlerinizi harika bir menülerle ağırlayabilirsiniz. Kız isteme alanlarımız var. Gezi alanlarımız var. Piknik alanlarımız var. Yani 200 dönüm içerisinde çok uzağa gitmeden her bir şeyi bulabileceğiniz, hafta içi hafta sonu nefes almak istiyorsanız Boğazköy, Aden, Arnavutköy'e sizleri bekliyoruz efendim. Eski Edirne asfaltı Fenertepe'yi geçince hemen göreceksiniz sağda. Boğazköy Aden Yandex'e yazın, Instagram'a yazın. Bizden haberiniz olsun. Ve tabii ki 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy'de Aden'de Zekeriya Ünlü geliyor. 20 kişilik dev ekibi, çiğ köftesi, mırrası, halayları, davulu, zurnası. Alkolsüz ailenizle eğlenebileceğiniz, şimdiden yerinizi ayırtın. Biletler Biletix'te ve biletler rezervasyon numaramızda. 531-248-45-45 531-248-45-45 rezervasyon bilgi için hemen arayın. Biletler Biletix'te ve şu anda Boğazköy Aden'i aradığınızda yerinizi ayırtabilirsiniz. 3 Ekim Cumartesi akşamı kimseye söz vermeyin. Biz de sahnede olacağız. Ve kahvaltı. Artık kahvaltının tarzını değiştirdik. Serpme kahvaltı yok. Yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Eskiden bir kişilik serpme kahvaltı vermiyorlardı. Şimdi geliyorsun, yediğin kadarını seçiyorsun ve yediğin kadarını ödüyorsun. İsraf yok. Boğazköy Aden'de. Ve ATV keyfini yaşamak istiyorsan 35 dakika artı kahvaltı artı ata binebiliyorsunuz. Sadece 2000 TL. Bu üçlü 2000 TL. Kişi başı ya da ATV turu, kahvaltımız var. Dev kaydırakta zaman geçirebilirsiniz. Bunun fiyatı da 2000 lira. Sadece dinleyenlerimize özel. Bu kampanya bilginiz olsun. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman Zekeriya Ünlü'den bir türkü. Ustanın size selamı var. 3 Ekim Cumartesi günü tüm sevenlerimizi, türkü dostlarını, sıra gecesi sevenlerini ve sahnede çiğ köfte yoğrulacak. Etli çiğ köfte bekliyoruz.

Vallahi 2100'ü görür müyüz ama 2100'ün sonuna kadar dünyanın %40'ı kuraklaşabilir haberi var. Uluslararası bir araştırma küresel ısınma nedeniyle 100 yılın sonuna kadar yeryüzündeki kurak alanların toplam karasal yüzeyinin %40'ından fazlasını kaplayabileceği ve genişlemenin de en çok aşırı kurak bölgelerde hissedileceği bildirilmiş efendim. Yani bu öngörü gerçekleştiğinde dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik yeni alan kuraklaşacak ve bu büyüklük kabaca Cezayir'in tüm yüz ölçümüne denk geliyor. Ve çalışmada iklim krizinin başlıca tetikleyicisi de karbondioksit artışının kuraklaşma hızını hesaplanandan daha yavaş tuttuğu tespit edilmiş. En büyük risk altındaki bölgelerde kuraklaşma dalgasında en ağır darbe dünyanın en kurak yerleşim kıtası olan Avustralya alacak. Avustralya'nın ardından Brezilya ve Afrika'nın geniş kesimlerinde kuraklık kuşağının yayılmasında en fazla etkilenecek coğrafyalar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ya, ellerimizle her şeyi bozuyoruz insanoğlu. Her şeyi. Evet sevgili Erdoğan abi şu anda bizleri dinliyor taksisinde.

Ve şu anda Silivri cezaevinde bizleri dinleyen İbrahim Güzel. Tüm kader mahkumlarına bu güzel türküyü armağan edeceğim. Gerçekten kadere mahkum olanlara selam olsun. Bizleri Silivri'de, Metris'te ve tüm cezaevlerinde biliyorum ki bizleri çok seviyorlar ve dinliyorlar. Tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Onlara da bu güzel türkümüz armağan olsun. Efendim mesajları okuyacağız. Saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu belirtelim. Radyo Ekin Instagram, Serkan'la mı official Instagram ve WhatsApp üzerinden 541 484 60 60 gönder gelsin.

Evet sevgili Ersin Güloğlu, selamları olsun. Nurhanım Nurhan yeni eseri devam ediyoruz. Mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Instagram sayfamızdan son paylaşılan fotoğrafın altına mesajınızı yazmanız yeterli. Serkan Lama Official sayfam. WhatsApp üzerinden de bizlere yazabiliyorsunuz. 541-484-60-60 mesajınızı ulaştırıyorsunuz. Bu arada Alman ve Japon araştırmacılar elektrik motoru yerine atık ısı ve güneş enerjisi kullanarak çalışan dünyanın ilk elektrokalorik soğutma sistemini başarıyla test etmişler. Yani elektriksiz soğutma devri başlıyor. Bilim insanları ısıyı soğuğa dönüştürmüş. Valla güzel şeyler üretin, kötülerle artık kötüleri duya duya iyi şeyler duymaya çalışıyoruz. Allah'tan bilim insanları çalışıyor. Yoksa 3. sayfa haberlerinden başka haber yok. O onu vurdu, o onu kesti.

Evet, Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz bu arada. Evet, 3 Ekim Cumartesi akşamı Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi 20 kişilik dev ekibiyle alkolsüz mekan Boğazköy Aden'de olacak. Biz de orada olacağız. Doğrudur. Sevgili Yüksel abi, sana da selamlar olsun. Bekleriz inşallah. Evet, Aziz Mirza, Mirza Tekstil, selamlar olsun Aziz abiye. Başkanım keyif hoşla demiş, nasıl gidiyor, bomba gibi, kimin kardeşi demiş. Program harika, Radyo 2'ni dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Bir Ahmet Kaya eseri istemiş bizlerden, ilerleyen dakikalarda tabii ki çalacağız. Keyifle. En yakın zamanda da görüşeceğiz. Sevgili Çiçek, teşekkür ediyorum Çiçek. Ekin Radyo'ya hoş geldiniz. Keyif getirdiniz, hoşluk getirdiniz demişsin. Düşmeden dile, gel benim ile, gel benim ile. Çok sağ olun.

Mahsun Kırmızı Gül'den Mavi Göz çalar mısın? Tabii ki çalarız. Sizlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar Serkan abi. Azer Bülbül'den Benden Beter Ol çalar mısın? Hatice göndermiş mesajını. O zaman devam.

0: Efendim yavaş yavaş 3. saatimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu belirtelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu saatimizin sponsoru Boğazköy Aden Arnavutköy. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Çok özel bir mekan, çok güzel bir mekan. Özellikle doğayı sevenler, yeşili sevenler, çocuklarını bu oksijen 200 dönüm içerisinde eğlendirmeyi ve onunla güzel bir zaman geçirmeyi isteyenler, çok uzaklara gitmenize gerek yok. Olmuş mazot 90 lira, 80 lira olmuş benzin, trafik cezaları havadan, karadan, drondan ceza geliyor. Uzun gidiyorsunuz, dönerken trafik çilesi var. Zaman kısıtlı. Arnavutköy'de Eski Edirne asfaltında Habibler Sultan Gazi, Habibler Fenertepe'yi geçince zaten göreceksiniz. Boğazköy Aden tam 200 dönüm. İçerisinde nefes alacağınız çok alan var. Çocuklarınızın eğleneceği çok alan var. Kendin pişir kendin ye sevenler için de tabii ki mangal yakmak hem zor, uğraştırıyor. Yani işin içerisinde, yani mangalla bir saatinizi, iki saatinizi kavga geçirerek geçiriyorsunuz. Bununla hiç uğraşmayın. Kasabınıza gelin. Kasabımız var. Alışverişinizi yapın. Hemen kasabın devamı böyle yamaçlara doğru özel odalar var. Özel kamelyalar var. İçerisinde ateşiniz, mangalınız, her şeyiniz var. Hiç üzerinizi kirletmeden, is üzerinize gelmeden mangalınızı yapıyorsunuz. Domatesinizi, biberinizi kendin pişir, kendin ye. İstemem dersen, uğraşmak istemiyorum. Restorantımızda bütün kebap çeşitleri pizzasına kadar var. Çocuklarınızın oynayacağı çok özel oyun alanları var. Küçük küçük böyle hayvan barınakları var. Çocuklarınızın 170 metreden kaydırak keyfini yaşayacağı büyük bir adrenalin var. Yine çocuklarınızı at çiftliğinde ata bindirebilir, kendiniz binebilir. Büyük bir terapi. 200 dönümü ATV ile harika bir safari yapabilirsiniz. 200 dönümü ATV ile gezebilirsiniz. Yine kır kahvesinde çayınızı içebilirsiniz. Özel kamelyalarda, suyun kenarlarında özel böyle oturabileceğiniz kamelya içerisinde sıra gecesi gibi önünde bir güzel tepsi. Semaverde çayın geliyor mis gibi közde. Ailenle oturuyorsun, nargilen geliyor. Ardından çerezlerin geliyor. Keyif alacağın bir akşam veya bir gün yaşıyorsun. Özel piknik alanlarımız, yürüyüş alanlarımız, düğün salonu alanlarımız, kır düğünü. Hem kışın hem yazlık. 1500 kişiye kadar mutlaka bizden fiyat alın. Artık serpme kahvaltı yok. İsrafa son. Geliyorsunuz, seçtiğiniz kadarını yiyorsunuz. Seçtiğiniz kadarını, yediğiniz kadarını da ödüyorsunuz. İsraftan da kurtuluyorsunuz. Ve çok paralar da vermiyorsunuz. Bunların hepsi 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Ve 3 Ekim Cumartesi günü de Zekeriya Ünlü, Sıra Gecesi Türküleri, 20 kişilik dev ekibi, acı mırrası, çiğ köftesi, davulu zurnası, en güzel türküleriyle alkolsüz Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. Biletler Biletix'te ve rezervasyon adresimizde 531-248-45-45. Rezervasyonunuzu şimdiden yapın. 531-248-45-45. Biz de orada olacağız. Biz de Boğazköy Aden'de olacağız. Zekeriya Ünlü ile muhteşem bir sıra gecesi olacak. Hem keyif alacaksınız. Çocuk köyümüz var. Çocuklarınızı da çocuk köyüne bırakabilirsiniz. Onlar çocuk köyünde eğlenirken sizler de sıra gecesinde eğlenirsiniz. Uzaklara gitmeyin. Boğazköy Aden Arnavutköy'de. Fenertepe'yi geçince Eski Edirne asfaltı yolu üzerinde, minibüs yolu üzerinde. Instagram'dan takip edin ve tabii ki Yandex'ten hemen girdiğinizde bu akşam, yarın akşam, hafta sonu sabah saat 8'den 7'den gecenin geç saatlerine kadar mekanımız açık, bilginiz olsun. Rezervasyon irtibat numaramız 531-248-45-45, 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, 3. saatimizi noktaladık ve 4. saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo 2'nde olsun. Gümbür gümbür devam.

0: halde
1: doğru yerdesin.
0: Doğru yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
1: Serkanlamada.
0: Serkanlamada.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. 15 itibariyle başladık ve 4. saatimizdeyiz. Bugün reklamları yeni duydunuz. Bugün itibariyle ev

0: evinize dair ne varsa.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve bugün de reklamlarda duyduğunuz gibi Evname'de harika bir kampanya var. Bir kere şu güzel, şu güzel. Elden senetle 20 aya kadar alışveriş yapıyorsunuz Evname'de.

çok indirimler var. Bugün itibariyle ev namiyi de indirimleri de buradan duyacaksınız. Birçok şu anda paketlerimiz var. Üçlü düğün paketi, yatak odası alana yatak bazalar. Yine ev namide çeyiz paketleri. Yani en güzeli dediğim gibi 3 ay ödemeniz yok ve sizler 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 aydan elden ödemeye başlıyorsunuz. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar yüzlerce ürün evnamede sizleri bekliyor. 129 bin liradan başlayan evnamede düğün paketi, yine üçlü beyaz eşya paketi evnamede 179 bin 900 lira. 20 ayda ödüyorsunuz, elden taksit ödüyorsunuz, 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Çeyiz paketi kampanyamız evnamede 213 parçalık çeyiz paketleri 83 bin liradan başlıyor. 20 ayda ödüyorsunuz ve 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Eylül'ün ürün fırsatlarında bütün hemen hemen ürünlerde indirimler var, taksitler var, kampanyalar var. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde hediyeler var. Yani her şey aslında şu özellikle ekonomik krizin son bir yıl içerisinde bütün firmaların elinden geldiğince en iyi şekilde aslında az kazanıyorlar. Güzel kampanyalarla da bunu destekliyorlar. Bu kampanyada vatandaşlar için nefes aldıracak bir kampanya. Alıyorsun, 3 ay sonra ödüyorsun. Hatta düğün olacak olanlar 6 ay depolarda. Bunlar sizler için bekletiliyor, korunuyor. 6 ay. 3 ay sonra ödüyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz senetle evname mağazalarında. Çok güzel bir kampanya, onu söyleyeyim. 0507-817-2434 507-817-2434. Buradan da bizlere ulaşıyorsunuz. Evname, evinizin adı. Evname ile eviniz şahane. 507-817-2434. Herhangi bir evname mağazasına gidiyorsunuz, ben alışveriş yapmak istiyorum diyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ayda elden senetle ödüyorsunuz.

Peki sevgili Ersin'e, sevgili Eyüp'e ve sevgili Özge'ye, şu anda onlar da bizleri dinliyorlar. Evname'nin neferleri. Her gün sizler için ne yapabiliriz diyorlar. Onlara da bu güzel eseri armağan ediyorum. Adil Sarıdoğan, Musa Kurtul. Adil'ime, sevgili Musa abiye, şu anda yolda dinliyoruz. İstikamet bizim evler altı, Isparta Kule demişler. Hacı Selim abiye de selamlar olsun.

0: Efendim devam ediyoruz. Gümbür gümbür devam ediyoruz.
1: Okuram kalem yazmaz. İçerim avrat kızmaz. Okuram kalem yazmaz. İçerim avrat kız.
0: Sevgili İbrahim Gözel. Şu anda hanımefendiler seni dinliyor demiş. Salih abla, Hediye abla senden bir türkü istiyorlar demiş İbrahim Gözel. Peki efendim armağan edeceğiz. Şu anda Odessa Tekstil bizleri Ok Meydanı'nda dinliyorlar. Tam 250 kişi. Sevgili Hacı Mehmet Günaydın da orada. Bizden bir Karadeniz türküsü istemişler tabii ki. Armağan edeceğiz Odessa Tekstil çalışanlarına. Sevgili Orhan Babacan, sevgili Hacı Mehmet Günaydın. Benim de meslektaşım sevgili Hacı Mehmet Günaydın. Sizler onu Karadeniz FM'den, Karadeniz'in sesinden çok iyi biliyorsunuz. Yine televizyon programları, radyo programları sevgili Hacı Mehmet Günaydın. Selamlar olsun. Sevgili Çiğdem Hanım teşekkür ediyorum. Selamlar olsun size de. Radyo 2'ne hoş geldiniz. Keyifle dinliyoruz demişsiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hanife Mecit. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Serkan abi. Semih Tekstil'den selamlar. Masum Kırmızıgül'den Mavi Göz çalar mısın? Özgür istemişti biraz önce. Özgür senin için çaldık bu güzel eseri.
1: Evimizin duvarı dibinde yıdık narı.
0: Sevgili Rıdvan. Duvarı. Sıradaki türkü bizlere gelsin demiş. Seni keyifle dinliyoruz. Peki o zaman bir Karadeniz türküsünü tüm Karadenizli dostlarımıza armağan edelim.

0: Demiş ki Serkan Bey çok sevindim. Elimde babamdan kalma, atamdan kalma bir kilim vardı. Verdiğiniz numarayı arayacağım ve çağıracağım. Ve o kadar çok önemliydi ki benim için. Doğru yerde bunu nasıl yaptırabilirim demiştiniz. İşte taşmış halı yıkama ve tamirde sizler ailenizden kalan yadigarları tam 50 yıldır İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi, taşmış halı yıkama ve tamir.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani evinizde gözünüz gibi baktığınız, o üzerine basmaya kıyamadığınız, işte hanımefendinin de dediği gibi el dokuması, eski ve antik halılarınız varsa. Olur, delinmiştir, boşluk vardır, yırtılmıştır, saçakları veya deformasyon vardır. İşte taşmış halı tamir ve yıkamada halılarınız uzman ellerde yıkandıktan sonra da bunun yanında da tamirlerinizi Türkiye'nin her yanından orijinal saçak tamiri, halı tıraşlama, halı boyama ve her türlü halı tamirini üstelik evinizden İstanbul'un her noktasına ücretsiz servisimizi alıyoruz. Türkiye'nin her yerine de ücretsiz kargo ile halı tamirini yapıyoruz ve gönderiyoruz. Sizler ne yapacaksınız? Vereceğimiz numaraya WhatsApp'tan göndereceksiniz. Benim böyle bir tamirim var, böyle bir problemim var diyeceksiniz. Onlar da sizleri çağıracaklar. Ya da gelecekler, araçlarınızı gönderecekler, alacaklar. Son 20 yıldır modern makine halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi de profesyonel şekilde yıkayan taşmış halı yıkama. İstanbul içerisinde 552-377-44-44 WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 552-377-44-44 ve Türkiye genelinde de 444-18-11 numara üzerinden de Türkiye genelinde 444-18-11'den taşmış halı tamir ve yıkama. Halılarınız bize emanet, ustalık bizden, 50 yıllık tecrübe, usta eller ve gerçek işçilik. Yani sosyal medya, Instagram hesabımıza girin. Halıların tamirinin nasıl yapıldığını da Instagram üzerinden taşmış halı tamir diye girdiğinizde göreceksiniz. Milyonlarca izlenme ve binlerce takipçisi olan ücretsiz ekspertiz ve bilgi alma hizmetimiz de var, onu da söyleyelim. Yani o yüzden merdiven altı değil, karşınızda bir muhatabınız var. Hallarınızı yıkatırken bir dükkanı olmayan, merdiven altı bu işi yapanlar var. Karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Ama taşmış halı tam 50 yıldır hizmet veriyor. 552-377-44-44 İstanbul içerisinde ve Türkiye genelinde 444-18-11'den de hallarınız, antik hallarınız, kıymetli hallarınız, eğer deformasyon yaşamışsa problemlerini çözüyoruz ve tertemiz şekilde size gönderiyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Daha ne yapalım yani? Hizmet, hizmet. Peki efendim, devam ediyoruz. Mesajları birazdan okuyacağım. Radyo Ekin ve Serkan'la mı official sayfam Instagram. WhatsApp 541 484 6060. Gönder gelsin.

0: Vallahi insan öldüğünde hani diyor ki yani aman ben öldükten sonra nereye gömerlerse gömsünler. Efendim Adana'da mezar yerine %100 zam yapılınca bütün vatandaşlar tepki göstermiş. Ve Adana Belediye Meclisi'nden alınan kararla mezar yeri ücretlerine gelen %100'lük zam oranı tüm Adana'nın tepkisine sebep olmuş. Yani ölüm de mi parayla olacak diyor. Vallahi İstanbul'da da bu sorun var. Şu anda İstanbul'da neredeyse Silivri Ali Paşa'ya kadar şu anda mezarlıklar gönderiliyor. Kilyos'a kadar gidiyor. Artık Silivri'den sonra artık Edirne'ye doğru mu gider? Buradan memlekete mi doğru gider?
1: Senin için çekiyorum kahrım.
0: Büyük şehirlerde özellikle büyük bir mezar sorunu var.
1: Bulmadım ki canım.
0: Demiş ki efendim Sertab Demirci, dar gelirli vatandaş için 49 bin lira çok yüksek mezar yeri. Çoğu kişi bu fiyatı veremez. O zaman ne olacak? Biz bu parayı veremezsek yani cenazelerimizi ne yapacağız? Böyle bir sorun var. Zamanında yeri alınanlar o zamanlar akıl etmişler almışlar. Aile mezarlığı diye. Ama bunu bile düşünmek gerekiyor demek ki vallahi. Bak Yakup ne diyor? Maalesef her şey para diyor. Beni Sarot'a, Bolu'ya gömsünler diyor bir şey olursa. Sana da vasiyetim olsun. Tövbe tövbe. Peki sana da armağan olsun. Devam.

şimdi tütünlü kullananlara yine böyle verilerde bulunsak herhalde gene kulak arkası ederler ama önemli bir üniversite araştırması ve dergide de bu makale yayınlanmış. Yapılan analizde içilen her tütünlü ortalama yaşam beklentisini yaklaşık 20 dakika kısaltıyor haberi var. Erkeklerde yaklaşık 17 dakika, kadınlarda 22 dakika. Bunlar güncel ölüm verilerine göre yapılmış araştırmalar. Yani 20'lik bir paket 7 saat ömür kaybı. Günde 10 tütünlü içen biri de 1 Ocak'ta bırakırsa 8 Ocak'ta bir gün kurtulmuş oluyor. 20 Şubat'ta bir hafta, 5 Ağustos'ta bir ay, yıl sonunda yaklaşık 50 gün kurtulmuş oluyor. Yani tütünü bırakmanın faydaları kümülatif ve ne kadar erken de bırakırsan o kadar da fazla ömür kazandırıyor. Ama tabii tütünü içenlerin ne söylersen söyle onlar duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Tütünün ne kadar zararlı olduğunu zaten paketin üstünde, ciddi korku filmi gibi paketin üstünde zaten resimler var. Ya korksan ondan korkarlar yani. Hemen mesajları birazdan okuyacağım. Saat 20'ye kadar buradayız. Instagram, Radyo Ekin, Serkanlama Official sayfam. WhatsApp 541-484-6060.

0: Evet, dördüncü saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Tam 50 yıldır İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanı hizmet veren taşmış halı yıkama ve bunun yanında da tabii ki taşmış halı tamir ve yıkama. Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması, eski ve antikalarınız var ise hiç üzülmeyin. Delinmiş olabilir, boşluk olabilir, yırtılmış olabilir, saçakları deformasyon olmuş olabilir. Taşmış halı tamir Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargosuyla yapıyor, tamir ediyor, eskisi gibi kullanacağınız o haline getiriyor ve kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması ve halı boyaması ve her türlü halı tamirat hizmetiyle Türkiye'nin her yerinde 444-18-11. 444-18-11'den sizler taşmış halıya ulaşabiliyorsunuz. 50 yıllık tecrübe, usta eller, gerçek işçilik ve bunun yanında tam 20 yıldır modern makinelerle hem yorganlarınızı, hem battaniyelerinizi, hem perdelerinizi, hem halılarınızı profesyonel şekilde yıkıyoruz. Bulunduğu yerden, İstanbul'dan gelip alıyoruz ve bulunduğu yere de özel poşetlerinde teslim ediyoruz. O yüzden nerede, kime ürünleri verdiğiniz çok önemli. Bir muhatabınızın olduğu çok önemli. Bazı yerlerde merdiven altı çalışan, dükkanı bile olmayan ama burada dev bir fabrika içerisinde 50 yıldır bir muhatabınız var. Taşmış halı yıkama ve tamir. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile halı tamir yapıyoruz. İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisle halılarınızı alıyoruz. 552-377-44-44'te İstanbul içerisinde bize ulaşacağınız numara. 552-377-44-44 WhatsApp hattından da ücretsiz ekspertiz yaptırabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızı Taşmış Halı Tamir diye takip ederseniz milyonlarca izlenmesi ve binlerce takipçisi olan 50 yıllık tecrübe taşmış halı yıkama ve tamir. Türkiye'nin her yerine, evet. Hakkari'den, Malatya'dan, Ordu'dan, Trakya'dan her yere, Eskişehir'den Niğde'ye kadar yıpranmış aile halılarınız varsa, antik halılarınız var ise hemen iletişime geçin. Ücretsiz kargo ile hemen tamiratlarını yapalım. Eski haline, orijinal haline dönmüş şekilde de gönderelim. Sizler de mutlu olun. Elinizde ailenizin antikası olan bu halılar için üzülmenize gerek yok. Artık bir dostunuz bununla alakalı 50 yıllık bu işin mimarı, taşmış halı yıkama ve tamir yanınızda. Türkiye genelinde 444-18-11, 444-18-11, İstanbul içerisinde 552-377-44-44, 552-377-44-44. Sevgili Bülent abiye, yönetim kurulu başkanı, benim de Malatyalı hemşerim, tüm çalışanlarına, taşmış halı yıkama, bütün personellerine selamlarız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki son saatimize merhaba diyeceğiz. 15'te başladık. Saat 20'ye kadar devam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname. Eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34.

0: halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada. Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

0: Evet, son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Ve 5. saatimize merhaba dedik. Nefis türkülerle bu saatimizde biraz daha ritmimizi düşüreceğiz ve nefis türküler sizlerle buluşacak. Bu saatimizde yine mesajlarımızı okuyacağız. Şu anda trafikte, şu anda hala mesaisi olanlar ve mesaiden evine dönmeye çalışanlar. İstanbul'da yoğun bir trafik. Radyo Ekin Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk halk müziği radyosunda Serkan kardeşinizle, türkülerin kardeşiyle Serkan Lama ile yayın devam ediyor. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam, ortak sayfamız efendim. Buradan mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesajınızı 541 484 6060. Buradan da mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Eyvallah, evname, evet evname. Sultan Gazi 1. Cebeci'de evname, Esenler'de evname, Kağıthane'de, Çağlayan'da evname, her yerde. Sizler evnameye gidiyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Eviniz için ne ararsanız, alışverişinizi yapıyorsunuz. Radyo Ekin'den geliyorum diyorsunuz, özel bir hediye de alıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz, hiçbir ödemeniz yok. 3 ay sonra ödüyorsunuz, 20 ayda elden ödüyorsunuz. Düğün paketi kampanyalarımız 129 bin liradan başlayan fiyatlarla 20 ayda elden ödüyorsunuz. Beyaz eşya kampanyamız 79.900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya paketlerimiz evnamede yine 20 ayda ödüyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Çeyiz paketlerimiz 83.990 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz paketlerimiz yine 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Elden 20 ayda ödüyorsunuz. Eylül ürün fırsatlarımız, evnamede fırsatlar, evin her köşesinde, koltuk takımlarından, yatak odalarından, dolaplarından, yatak setlerinden, ev tekstilinden ne ararsanız. Radyo Ekin dinleyicileri gittiğinde Serkan Lama'yı dinledik dediğinizde özel hediyenizi de alıyorsunuz, onu söyleyeyim. Alışverişinizi yapıyorsunuz, evname, eviniz Radyo Ekin'le daha şahane.

507-817-24-34 irtibat numarası da 507-817-24-34'ten ev nameden ulaşabilirsiniz. Alışverişinizi yapabilirsiniz. 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra da 20 ay elden ödüyorsunuz. Artık büyük paralar kredi kartından oradan buradan bağlamanıza gerek yok. Yanınızda evname var.

Belki hepimizin yaşadığı ya da öğüt alması gereken aslında bazı gerçekler var. Sofrayı kurmaya yardım etmeyen, tabağını kaldırmayan bir çocuk topluma karşı da bir sorumluluk hissetmez. Önce evde hizmet etmeyi öğrenmeli. Aslında çok önemli bir bilgi bu. Tabii ki çocuğun çantasını kim taşıyor? Anne taşıyor. Ödevini kim yapıyor? Eve geldiğinde tabii ki baba yapıyor. Yatağını kim topluyor? Bakıcı topluyor baktığınızda. Evinde durumu iyi olan için söylüyorum ben. Veya işte hiçbir elini işe atmayan çocuk. Sonrasında ne oluyor bu çocuk? Bu çocuktan şahsiyet bekliyoruz. Kendi yükünü taşımayan çocuk yarın öbür gün hayatın yükü altında ne yapıyor? Eziliyor. Yani okul kapısında elinde beslenme çantını bekleyen veli profili bu memleketin geleceğine vurulan aslında uzmanların anlattığı en büyük darbedir diyor. Bırakın çocuk acıksın. Bırakın çözüm arasın. Bırakın acıktığında çözüm üretemeyen bir çocuk bir kriz anında sorumluluk alamaz. Bir haksızlığa karşı duramaz. O yüzden siz evlatlarınıza hizmet ettikçe onları sevmiş olmuyorsunuz. Onları hayata karşı silahsız bırakıyorsunuz. Yarın öbür gün siz yanında olmadığınızda bir bardak suyu bile başkasından bekleyen birer yetişkin, onlar bebek oluyorlar. Zorluk görmeyen, terlemeyen, yorulmayan çocuk ne başarının tadını bilir ne de başkasının emeğine saygı duyar. Yani şahsiyet, karakter, sorumluluk aldıkça kalınlaşan bir deridir. Çocuğun elinden her sorumluluğu alırsanız, onu bir kağıt helva gibi kırılgan yaparsanız hayatın rüzgarı ilk estiğinde dağılıp böyle gider. O yüzden evinizde bir prens veya prenses yetiştirmeyin. Bırakın çocuk sorumlu kalsın.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Tabii ki saçlarımızın bu kadar formlu olmasının bir sebebi var. 2 yıldır Provenlis Klinik. Yani kök hücresi kullanarak Provenlis Klinik'te saçlarımızı formda tutuyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bazen nazar değdirecekler. Şu anda saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? İnceliyor mu? Dökülmeler var mı? Seyrelme var mı? Var. Tabii bunun başında stres geliyor. Bu hayat şartlarında dökülmemesi mümkün değil. Ama saç ekimi olmadan, iğnesiz uygulamayla, cerrahi işlem olmadan, kök hücre uygulamasıyla, temelli uygulamayla saç köklerinizi, o nefes alamayan o gözeneklerinden saç köklerini sizlere kazandırıyoruz. Bende kazanıldığı gibi. Yoksa bende de çok ciddi bir seyrelme, bir incelme vardı. Neden? Kullandığımız ürünlerden, sahne öncesinde kullandığımız saçımıza birçok üründen dolayı problemimiz vardı. Ama 2 yıldır Provenlis Klinik Bahçelievler'de, metrobüs yolunda. Provenlis Klinik Şişli'de, Cevahir'in tam çaprazında. Geleceksiniz, 15 dakika sürüyor. İğneli bir uygulama yok. Cerrahi bir uygulama yok. Saç ekimi yok. Kök hücresi uygulamasıyla 15 günde bir geliyorsunuz. 15 dakika seansınız sürüyor. Uygulama sırasında günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Saçlarınız için adım atarken hayatınızı ara vermiyorsunuz. O yüzden hem erkekler, hem beyefendiler, hem hanımefendiler. Ekmiyoruz. Kök hücreyle saçlarınızı o gözeneklerden geri getiriyoruz. O yüzden saçlarınıza geç kalmayın. Saçlarınızı kök hücreyle güçlendirin. Daha canlı, daha güçlü ve daha sağlıklı. Elden ödeme kolaylı, kredi kartını ödeme kolaylı ve şu anda arayan ilk 5 kişiye de istediğiniz epilasyonda, istediğiniz bölgede 2 seansta hediye veriyorum. Ya da cilt bakımı 2 seans hediye veriyoruz. Şu anda arayan ilk 5 kişiye de istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans ve tabii ki istiyorsanız da cilt bakımını hediye ediyoruz. Provenlis Klinik irtibat numarasını vereceğim. Ulaşımı rahat. Bahçelievler'de metrobüs yolu güzergahında. Çok kolay. Metrobüsten indiğiniz gibi adım atıyorsunuz. Provenlis Klinik'e geliyorsunuz. Şişli'de, Mecidiyeköy'de de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin hemen çaprazında. Metrobüste yürüyüşte 300 metrede bizlere ulaşıyorsunuz. Saç tellerinizdeki incelmeler, kırılmalar, zayıflamalar özel kök hücre uygulamasıyla ihtiyaç duyduğu bakımı da sunuyoruz. Daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm, saç köklerine yoğun bir bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok, iğneli bir işlem yok. Seyrek görünümün kaderiniz olmasına izin vermeyin. İnsanoğlunda duran en güzel dekor saç. Yani en güzel takım elbiseyi de giysen, saçınla başın dertte ise, vallahi giydiğin takım havada kalıyor. Gözler saçlarda. O yüzden saçlarınıza değil, özgüveninize yatırım yapacağız. Provenlis Klinik 552-663-3044'ten hemen arayın. Özge Hanım telefonlarınıza, Büşra Hanım özür diliyorum, Büşra Hanım telefonlarınıza hemen cevap verecek. 552-663-3044. 552-663-3044. İlk arayan 5 kişiye de istediğiniz bölgede 2 seans epilasyon ya da 2 seans cilt bakımını hediye ediyoruz. Provenlis Klinik. Saçlarınızı yabana atmayın. Cep telefonu alıyor muyuz? Alıyoruz. Her türlü kıyafeti alıyor muyuz? Alıyoruz. Tatillerin kralını yapıyoruz. Saça gelince neden korkuyoruz? Saç ekiminden. Neden? İğneli işlemden. Neden? Gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ben zaman ayıramam, yapamam. Ama burada böyle bir şey yok. Kök hücresini 15 dakika hiçbir işinize ara vermeden, iğnesiz, ağrısız, hiçbir uygulama olmadan kök hücreyle saçlarınızın hem incelmesinden, hem de o çıkamayan saçlarınızın, size o çıkamayan saçları kazandıran Provenlis Klinik'e mutlaka gelin. Uzmanlarımızla kahvenizi için, yerinde yapılan işlemleri görün. Ondan sonra karar verin, devam edin. İrtibat numaramı tekrarlıyorum. 552-663-3044. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

bu alkol kullananları anlamak mümkün değil. Vallahi Kayseri'de yol ortasında Kocasinan ilçesinde içmiş yolun ortasında sızmış. Yani illa aracınıza bineceksiniz değil mi? Yani bu taksiye binseniz olmuyor. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda güçlükle uyandırılmış. Uyanış demiş ki hayırdır ya ne oluyor? Demiş ki bu cezan 25 bin lira. Ne cezası ya? Ehliyetine de 6 ay el konulu haberin olsun demiş. Ne diyorsun ya demiş. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Ceza üstüne ceza yemiş. Aracı çekiciyle gitmiş. Öyle mi demiş? İyi tamam demiş uyumaya devam etmiş. Ne yapayım demiş. Ya. Maalesef böyle cezaların bu kadar yüksek olduğunu biliyorlar ama ona rağmen yine de alkol içip yine trafiğe çıkıyorlar. Kendilerine, çevresine, hayatlarına, başkasının hayatına zarar vermeye çalışıyorlar. Sonra ceza yiyince de polislere yükleniyorlar. Cezalar, kaideler belli. Madem içiyorsunuz aracınızı çıkarmayacaksınız. Yoksa böyle uyandırırlar.

Eyvallah Niyazi abi. Tam bir türkü ziyafeti çektirdin bizlere. Hiç sıkılmadık. Muhteşem bir program oldu. Emeğine sağlık demişsin. Çok sağ ol. Sevgili Elif, sana da armağan olsun. Artık yavaş yavaş veda vakti yaklaştı.

0: Evet, artık finaldeyiz. Artık yavaş yavaş sonlardayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Katkılarından dolayı Pro Wellness Klinik katkılarıyla artık finaldeyiz. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Onur Kaya. Çok önemli aslında. Saçıyla başı dertte olanlar, saçı incelenler, saçı dökülenler, saçı seyrelenler. Yani saç hekimi kaderiniz değil. İğnesiz bir uygulamayla saç köklerinize nefes aldıracak olan bir uygulamayla, benim de kendi kullandığım saç köklerinize kök hücre uygulamasıyla saçlarınız nefes alacak. O saçlarınız o çıkamayan yerlerden çıkacak, geri gelecek inşallah. O yüzden saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla seyreldi mi, inceldi mi? Yani başında stres var. Her şeyin başında olduğu gibi stres var. Bunların başında seyrelmede, incelmede, dökülmede. Eski saçlarınızı hepiniz aynaya baktığınızda mutlaka özlüyorsunuzdur. O yüzden saç hekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan saçlarınızı benim gibi farklı bir seçenekle, kök hücresiyle güçlendirin. 15 dakika, 15 günde bir seansa geliyorsunuz. 15 dakikanızı ayırıyorsunuz. İğnesiz, cerrahi uygulama olmadan, saç hekimi olmadan, iğnesiz uygulamayla günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. İşe mi gideceksin? Git. Arkadaşlarını buluşacak mısın? Buluş. O yüzden saçlarınız için bir adım atarken hayatınızı ara vermenize gerekmiyor yani. O yüzden hem hanımefendiler hem beyefendiler, sadece erkeklerin değil kadınlarımızın da büyük sorunlarından bir tanesi. O yüzden saç hekimi tek seçenek değil. Ekmiyoruz kök hücreyle o çıkamayan saçlarınızı, destekliyoruz ve geri getiriyoruz. Pro Wellness Klinik, numarayı da vereceğim. Ulaşımı çok rahat. Bahçeli Evler'de metrobüs yolu üzerinde. Yine Mecidiyeköy'de Cevahir'in tam çaprazında. Ulaşımı rahat. 552-663-3044. 552-663-3044. Ve şu anda arayan ilk 5 kişiye de ne vereceğiz? Hediye vereceğiz. Hediyemiz de istediğiniz bölgede 2 seans epilasyon vereceğiz. Ya da 2 cilt bakımı, 2 seans cilt bakımı hediye. Şu anda aradığınızda Büşra Hanım'ı, hem size anlatacak, sizleri kahve içmeye davet edecek. Yerinde göreceksiniz, saçlarınıza bakacaklar. Ve kök hücre uygulamasıyla inşallah daha güçlü saçlarınıza, daha canlı görünüm olan, saç köklerinize yoğun bakım, ekim olmadan, cerrahi işlem olmadan seyrek görünümünden inşallah kurtulacaksınız. Kök hücre uygulamasını keşfettikten sonra benim gibi bazen diyorlar ki sen saçını ektin mi? Diyorum yok, inanmıyorlar yani. Ekmedim yani. 2 yıldır Pro Wellness Klinik'te saçlarımın burada devamlı bakımlarını yaptırıyorum. Saç kökü, saç hücresi, kök hücresiyle de bu uygulamayla saç köklerimi destekliyorum. Saç derimin yenilenmesine destekliyorum. Ve saçların daha güçlü ve canlı görünmesine katkı sağlıyoruz. Kök hücre uygulamasıyla. Numarayı vereceğim. Yazıyor muyuz? 552-663-3044. 552-663-3044. Hemen ara. Büşra Hanım sizleri karşılayacak. Davet edecek. İlk arayan 5 kişiye istediğiniz bölgede 2 seans epilasyon, 2 seans ya da cilt bakımı hediye. Tane yapayım. Hem sizleri büyük bir dertten inşallah kurtaracağız. Büyük bir problemden kurtaracağız. Çünkü ne yaparsanız yapın en iyi takım elbiseyi giyin. Saçınızla başınız dertte ise önce saçınıza bakıyorlar. İşin doğrusu bu. 0552-663-3044. Hadi hayırlı olsun inşallah. Sağlıklı olsun.
1: Tanıtıcı reklam. Aşık kemik.
0: Ve program bitti. Dinlediniz, dinletirdiniz. Müteşekkiriz efendim. Saat 15'te başladık. 5 saati geride bıraktık. Sabah saat 7'de sizleri Deli Murat karşılayacak. Sonrasında saat 15'te Serkan kardeşiniz, Türkülerin kardeşi yayında olacak. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radio.com.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı, evet yanlış duymadınız, tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Yeter artık, anla da.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekim.
1: Amanin inan. Diri dine bam. Bedava mı sandın, para verip aldım. Diri dine bam.
0: En keyifli türküler, en
2: bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Ah eller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden sirenler içinde. Ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü.

olsa volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken, paslardım avluda volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,

bahtın yarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı bahtın yarı, suçu saz çalmakmış.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Radyo Ekin. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin.